Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren. Metropol FM Gece Ekspresi.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Yar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

Oradan her acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım.

acayipsin. Oynamışı kadın şıkıdım.

Günaydın, merhabalar, keyifli sabahlar. Metropol FM'desiniz, ben Serdar. Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü. 6 Temmuz tarihini yazıyoruz. Kolay bir gün olsun, kolay bir hafta olsun. Büyük bir bölümümüz için de özellikle Berlin'de okullar tatile giriyor. Çarşamba günü son okul günü. Brandenburg'da da Hamburg'da da okullar tatile giriyor. Çarşamba son okul günü buralarda da. Büyük bir bölümümüz için tatil de başlayacak bu hafta. Onun için heyecan da vardır şimdi. Sizlere iyi dinlenmeler diliyoruz. Şimdiden kolaylıklar diliyoruz. Tatili getirmiş olanlar ya da tatilde bizleri dinlemekte olanlar da var ise şu an. Sizlere de iyi dinlenmeler, iyi tatiller. Saat 6 itibariyle Çay Şeker programımız başlıyor. Bize ulaşabilirsiniz. Bunun için stüdyo telefon numaramız, WhatsApp numaramız 030 217 970 71. Günaydın.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Selamlar sevgiler tüm dinleyenlerimize. Guten Morgen, merhabalar. Metropol FM'desiniz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla başlıyoruz yeni güne, yeni sabaha. Neler konuşuluyor Almanya'da? Özellikle hükümetin reform çalışmaları ya da planları. Mesela Almanya'da sınırlı iş anlaşmaları 2 yılla, azami 2 yılla sınırlı oluyor. Bu 4 yıla yükseltilmek isteniyor. Bu şu an Almanya'da çok tartışılıyor ve normalde bu 2 yıllık, 2 yılla sınırlı iş sözleşmelerinde sözleşme en fazla 3 kez uzatılabiliyor. 1 yıldan işte 1 yıl, 6 ay, 6 ay en fazla 3 kez uzatılabiliyor. 2 yıllık sürenin sonrasında bu çalışan kişi ya kadrolu eleman olması gerekiyor ya da işten çıkarılması gerekiyor. Bu azami süre 2 yıldan 4 yıla yükseltilecek imiş. Bu planlar eğer hayata geçirilebilirse. Şu an tartışılan en önemli konuların başında bu geliyor. Başka neler var gündemde, onlara bakacağız. Radyolarınız açık olsun, günaydın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Hayırlı sabahlar, keyifli sabahlar tüm dinleyenlerimize merhabalar. Okullar tatile giriyor bu hafta Berlin'de, Hamburg'da, Brandenburg'da. Dolayısıyla hem öğrencilerde karne heyecanı ve tatil heyecanı var, ailelerde de tabii ki yıllık tatil heyecanı var. Türkiye gidecek olanlar özellikle uçak biletleri biraz daha pahalı önceki yıllara göre. Dolayısıyla uçağa değil de daha çok biraz daha tatilimi ucuza getireyim diye insanlar arabalarına da yöneliyor. Arabayla yola çıkacak olanlara da iyi yolculuklar dileyelim. Araba yolculuğunda nelere dikkat etmeniz gerekiyor ondan da bahsedeceğim az sonra, kaçırmayın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın, keyifli sabahlar, keyifli, güzel bir hafta diliyoruz. Arabalarıyla Türkiye'ye gidecek olanlar, bazı önemli konular var. Onlardan biri tabii ki gideceğiniz ülkelerde işte vizeye ihtiyacınız var mı? Genelde Avrupa Birliği ülkeleri içinde seyahat ediyorsunuz. Bulgaristan'dan Türkiye'ye girene kadar ya da Sırbistan da Avrupa Birliği ülkesi değil. Dolayısıyla araçlarınızın sigorta kapsamı özellikle Türkiye ve Sırbistan içinde geçerli olması gerekiyor. Bununla ilgili sigorta şirketlerinizden bir yeşil kart almanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Aynı zamanda Türkiye'ye girişte araç kaydı da yapılıyor. Bu birazcık işlemi uzatabiliyor. İşlemlerde hata olduğu zaman çıkışlarda sorun yaşayabiliyorsunuz. Araç ön kayıt sistemi diye bir şey var. E-Devlet üzerinden araçlarınızın ön kaydını yapabiliyorsunuz. Bunu da yine dinleyenlerimize hatırlatalım. Hangi noktalara başka dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorsanız bunu da bize yazın. 0-32-117-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Güzel bir sabah diliyoruz herkese. Merhabalar, günaydın.

Günaydın, mutlu, güzel sabahlar. Herkese keyifli, iyi bir gün diliyoruz. Güzel haftalar diliyoruz Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları sizlerle oluyor. Ve Skor Kralı yarışmamızı da yapmaya devam ediyoruz. Cumartesi oynanan Fransa-Paraguay maçını doğru bilen dinleyenlerimiz arasında bu sabah bir çekiliş yapacağım ve o çekilişten çıkacak olan dinleyicimiz milli takım forması kazanacak. Aynı zamanda Meral Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde bir hediye paketi, bir adet DAB radyoda kazanacak. Ve Skor Kralı yarışmamıza devam ediyor. Bu kez hangi maça tahminde bulunabileceksiniz onu da söyleyeceğim ilerleyen dakikalarda. Instagram sayfamızdan bizi takip edin ve yarışmalarımıza hemen katılın.

tek şekeri. Çay şekeri programımızın haftanın ilk gününde startını verdik. Güzel bir gün olsun, iyi bir hafta olsun herkese. Şu an yollarda olanlara da kazasız belasız yolculuklar dileyelim. Berlin'de, Hamburg'da, Brandenburg'da okullar tatil.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 6 Temmuz Pazartesi günü Portekiz-İspanya mücadelesi var. Maç saati 21, yayıncı TTF. 7 Temmuz Salı günü Amerika Birleşik Devletleri Belçika ile karşılaşacak. Maç saati 02, yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Günaydın, mutlu, güzel sabahlar. Herkese keyifli, iyi bir gün diliyoruz. Güzel haftalar diliyoruz Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları sizlerle oluyor. Ve Skor Kralı yarışmamızı da yapmaya devam ediyoruz. Cumartesi oynanan Fransa-Paraguay maçını doğru bilen dinleyenlerimiz arasında bu sabah bir çekiliş yapacağım. Ve o çekilişten çıkacak olan dinleyicimiz milli takım forması kazanacak. Aynı zamanda Meral Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde bir hediye paketi, bir adet DAB radyoda kazanacak. Ve Skor Kralı yarışmamıza devam ediyor. Bu kez hangi maça tahminde bulunabileceksiniz onu da söyleyeceğim ilerleyen dakikalarda. Instagram sayfamızdan bizi takip edin ve yarışmalarımıza hemen katılın.

Torobil hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Yalnızca attığı gollerle değil, oyunun ritmini değiştirebilme yeteneğiyle öne çıkan bir futbolcudan bahsedeceğim bugün. Yuri Tielemans. Belçikalı oyuncu sahada bazen tek bir pasıyla, bazen de en kritik anda attığı golle takımının kaderini değiştirebilen bir sessiz lider. Anderlecht altyapısındayken herkes onun farklı olduğunu konuşuyordu. Genç yaşta Belçika futbolunun en parlak yıldızlarından biri oldu. Ardından Fransa ve İngiltere ligleri yolculuğu başladı. Aston Villa'da da orta sahanın beyni oldu. 2026 Dünya Kupası'nda ise deneyimi yine sahneye çıktı. Senegal karşısında 2-0 geriye düşen Belçika'nın geri dönüşüne önce beraberlik golüyle, ardından uzatmalarda tarihe geçen son saniye penaltısıyla imzasını attı. Ve Tielemans 118. dakikada gelen bu golle takımını bir üst tura taşıdı. Yuri Tielemans denince akla yalnızca klas paslar gelmiyor. Baskının en yoğun olduğu anda sorumluluk almaktan çekinmeyen bir lider, futbolun sessiz ama etkili kahramanlarından biri. Belçika milli takımının da en güvenilir parçası.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: dedi. Günaydın efendim herkese. Merhabalar, iyi haftalar diliyoruz. Brezilya elendi. Dünya Futbol Şampiyonası'nda favorilerden biri. Brezilya Norveç'e yenildi dün akşam. Ve Brezilya yasta desek abartmış olmayız diye tahmin ediyorum. Çok büyük ümitlerle başlamıştı Brezilya Dünya Futbol Şampiyonası'na İtalyan antrenörleri Ancelotti ile, ama o beklenen performansı, o beklenen o favori rolüne tam bürünemedi Brezilya Dünya Futbol Şampiyonası'nda. Ve dün oynanan son 16 turu müsabakasında Norveç çok hızlı başladı maça. İkinci dakikada bir gol buldu ama gol offside nedeniyle değer kazanmadı. Sonrasında birkaç dakika sonra Brezilya bir penaltı atışı kazandı. Brezilya bunu gole çeviremedi, penaltı kaçırdı. Maç uzun süre 0-0 berabere giderken Erling Haaland 79'da durumu 1-0'a getirdi değerli Metropol FM dinleyenleri. Ve maçın sonlarına doğru 2-0 oldu. 2-0 Norveç öne geçti. Sonradan oyuna giren Neymar bir penaltı vuruşunu gole çevirdi. Brezilya durumu 2-1'e getirdi ama bu yetmedi ve Brezilya turnuvaya elenmiş oldu. Hafta sonu oynanan maçlarda elde edilen sonuçlara baktığımızda Fransa Paraguay'ı 1-0 yendi. Paraguaylı tüm takım çok eleştirildi, çok sert oynadılar. Hakem de kart göstermedi Paraguay'a, bu çok eleştirildi. Fas Kanada'yı, ev sahiplerinden birini 3-0 mağlup etti ve Fas bir üst turda Fransa ile çeyrek finalde karşı karşıya geliyor. Ve diğer bir ev sahibi Meksika İngiltere ile oynadı sabaha karşı ve İngiltere Meksika'yı bir kişi eksik olmasına rağmen 3-2 yenmeyi başardı ve çeyrek finale adını yazdırdı. Diğer bir ev sahibi Meksika'da elenmiş oldu. Bir üst turda çeyrek finalde İngiltere Norveç'le karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 21'de Portekiz İspanya maçı var. Ve bu maçın skoruyla ilgili bize tahminlerinizi gönderin. Skor Kralı yarışmamızda doğru tahmininizle milli takım formaları Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketi ve bir adet diye bir radyo kazanma şansını yakalayın. Bol şanslar.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Ankara'da bir araya gelecek. Yaklaşık 100 bakan, çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafiri ağırlayacak Ankara, değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yapılan hazırlıklar tamamlanmak üzere diyelim. Yarın ve öbür gün NATO zirvesi var Ankara'da. Bu da Türkiye'nin en çok konuştuğu gündem konusu. Almanya'da neler konuşuluyor? Almanya'da tasarruf planları, hükümetin reform planları, bunlar çok konuşuluyor. Ve birçok alanda maddi kısıtlamaya gidilecek. Bunlar planlanıyor. Bunlara bakacağız biraz sonra. Önce radyolarımızda Bengü ve Ümit Sayın'dan Ya Sen Gidip De. Günaydın.

Bengü ve Ümit Sayın, ya sen gidip de 6.49 yaptık saatlerimizi. Bu hafta Berlin'de, Hamburg'da ve Brandenburg'da da okul tatilleri başlıyor. Çarşamba günü son okul günü. Perşembe ilk tatil günü. Dolayısıyla tatil hazırlıkları da şu an son aşamasındadır. Büyük bir tatil heyecanı vardır birçok dinleyenimizde. İyi tatiller diliyoruz. Tabii Türkiye'ye sıla yoluna çıkmış olanlar da vardır. Belki sıla yolundan şu an bizi takip edenler, dinleyenler, hafta sonu yola koyulanlar da olmuştur. Şu an bizi dinleyenlere iyi yolculuklar, kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Bize bir selam çakarsanız seviniriz. İyi yolculuklar efendim sizlere, herkese güzel tatiller diliyoruz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Devlerin aşkı büyük olur. Sevda Özkaran Metropol FM'deydi. Almanya 2027 yılında toplamda 555 milyar euro para harcayacakmış. Ve bunun 203 milyarı borç olarak alınacakmış. Tarihinde ilk kez, ikinci kez Almanya bu kadar fazla borç alıyor. Maliye Bakanı Klingbeil'in bütçe planları bugün konuşulacak, görüşülecek mecliste. Ve bazı kısıtlamalara da gidilecek. Mesela emeklilik sigortası dernekleri, destekleri, iklim ve dönüşüm fonu ve kalkınma yardımları üzerinde birazcık kısıtlama olacak deniliyor. Emeklilik sigortası, devletin yasal emeklilik sigortasına yaptığı yıllık katkı payı 1 milyar euro azalacakmış. İklim ve dönüşüm fonu bütçe açığını kapatmak için bu çevre fonundan da 3 milyar euro çekilecek imiş. Küresel kalkınma projelerine ayrılan ödeneklerde kesintiye gidilmesi konusunda anlaşma sağlanmış. Elterngeld ve Wohngeld, buralarda da kısıtlama planlanıyor. Buralardaki kısıtlamalarla 500 milyon euroluk bir tasarruf yapılacağı bildiriliyor. Ekonominin güçlü olduğu 2019 yılına kadar biriktirilen yedek rezervler var. Bu yedek rezervlerin yaklaşık 7 milyar eurosu da yine bütçeye konulacakmış. Buradan da yeni harcamalar yapılacakmış. Sosyal güvenlik kasalarından 3 milyar euro çekilecekmiş. Buralarda da tasarruf var. Ve yeni vergiler, yeni harçlar geliyor. Plastik vergisi, şekerli içeceklerden alınacak şeker harcı ve aynı zamanda alkol ve tütüne de daha fazla vergi gelecek ve buradan elde edilen vergilerle bu bütçe harcamaları 555 milyar harcama karşılanacak imiş. Nereden kısıtlama yapılacağı söylendi de nereye çarçur edileceği pek söylenmedi. Bugün görüşülecekmiş bunlar gündemde. Saatlerimiz 6.58. Zinet Salim. Gel efkarım var. Şimdi Metropol FM'de. Yıkıldık aşk etrafında. Üzülme diyorlar. Bir de hiç dokunma.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz'te hava bulutlu, sıcaklık 18 derece, gün boyunca 16 ile 28 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 18 derece, gün içinde 16 ile 28 derece olacak. Hava koşulları bölgede benzer şekilde seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Bütün dinleyenlerimizi selamlıyoruz. Güzel bir hafta olsun günlerden pazartesi. Çay Şekeri programımızın ikinci saati. Günaydın.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Manifest Toz Pembe Metropol FM'de radyolarımızdaydı. Guten Morgen. Merhabalar. Bütün dinleyenlerimize selamlar. Çay Şekeri programımızın ikinci saati.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Hoş geldin canım dinleyicim. Abim, ablam, amcam, teyzem, küçüğüm, büyüğüm. Sesimizin ulaştığı bütün mekanlara, bütün yaş gruplarına, bütün ortamlara kalpten sevgiler, selamlar, saygılar gönderiyoruz efendim. Lütfen kabul buyurunuz. Günlerden 6 Temmuz. Vay be. 7. ayın 6'sı. Şöyle birkaç ay geriye gittiğimizde, Aralık ayına gittiğimizde, 1. aya, 2. aya gittiğimizde yaz bize ne kadar uzak geliyordu değil mi? Şimdi yazı ortaladık bile, yavaş yavaş Temmuz'u devireceğiz. Sonra artık Ağustos, Mağustos derken Eylül. Onun için tadını çıkarın. Bu hafta yine biraz daha sıcak olacak ilerleyen günlerde. Bu haftanın sonuna doğru hava tekrardan ısınacak. Onu belirtelim. Birazdan detaylı bir şekilde yine hava durumuna bakarız. Kolay güzel bir gün olsun. İyi bir hafta olsun bütün dinleyenlerimiz için. Tabii tatilde bizi dinleyenler var mı şu an? Ya da sıla yolunda. Bir barnak kaldırın bakalım. Kimler de ne yapıyor, ne yaparken dinliyor? Tabii tatile çıkacak olanlar, daha gitmedik ama tatile çıkacağız diyenler, hele de Berlin'de, Hamburg'da bu hafta okullar tatile giriyor. Ne gün? Çarşamba değil mi? Çarşamba günü son okul günü ve okul tatile girer girmez, hatta bazıları son gün bile okula çocuklarını göndermeyenler de oluyor. Hemen direkt trafiğe falan takılmayalım, kalmayalım diye yola koyulanlar. İyi tatiller diliyoruz efendim sizlere. İyi yolculuklar, sevdiklerinize bir an önce kavuşmanız dileğiyle, sağ salim gidip gelmeniz dileğiyle, kazasız belasız huzurlu tatiller diliyoruz efendim sizlere. Ne durumda tatil planları, ne zaman çıkıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Şu an nerelerdesiniz, son durum nedir? Bize aktarın. 0 32 117 970 70

0: Zalim Sultan, unutulmaz bir Barış Manço klasiği. Emre Altun'un yorumuyla hep beraber dinlemiş olduk. Dünya Futbol Şampiyonası'na bakalım. Brezilya elendi. Ne Norveç'miş be, ne hal atmış baba ya. Norveç iyi gidiyor valla. Kuzey'in oğulları iyi gidiyorlar. Davullu davullu. Maçtan sonra davula vurup hep beraber kürek çekiyorlar, biliyorsunuz değil mi onu? Böyle kürek çekenler var ve bir de bizim gibi boşa kürek çekenler var. Norveç dün akşam Brezilya'yı 2-1 yendi. Çok da hızlı başladı Norveç maçı. Daha ikinci dakikada gol buldu ama offside gerekçesiyle iptal edildi. Ondan birkaç dakika sonra Brezilya bir penaltı vuruşu kazandı. Normalde hani Vinicius, Brezilya'nın çok önemli bir futbolcusudur Vinicius. O aslında atar diye düşündüm ben bu penaltıyı ama Guimarães diye bir futbolcu geçti topun başına. Lan öyle penaltı mı atılır? Öyle penaltı mı olur ya? Kaleci tuttu topu. Brezilya'nın antrenörü Ancelotti de bayağı kızdı futbolculara, şunu dedi.
1: Ayağına dümen tak oğlum. Ben size böyle mi öğrettim futbolu?
0: 79'a kadar gol olmadı. 0-0'dı. Erling Haaland sahneye çıktı. 79'da Norveç'i 1-0 öne geçirdi. Brezilya durumu eşitlemeye çalışırken kalesinde hop bir gol daha gördü. 2-0 yaptı Brezilya. Ve son artık uzatmasında bir penaltı vuruşu kazandı. Brezilya Neymar sonradan oyuna girmişti. Bunu gole çevirdi ve hemen sonrasında da zaten maç bitti. Norveç çeyrek finalde Brezilya elendi. Yine bir hayal kırıklığı, Brezilya için. Ama Brezilya'nın yapacağı bir şey yok. Yani Brezilya'nın suçu yok. Suç aslında bizim şeyde, sen söyle, bizim Hakan'da. Niye diyeceksin? Brezilya formasıyla geziyordu sağa solda. Hakan Brezilya formasını giydi, Brezilya elendi. Ben Türkiye formasını giydim, Türkiye elendi. Hakan Almanya formasını giydi, Almanya elendi. Sizce kimin formasını giyelim? Hemen bize bir Amerika forması lazım.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

Buray, seni her gördüğümde. Günaydın efendim, merhabalar. Radyolarına yeni ses verenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dünya Futbolu Şampiyonası'nda, evet, bahsettik az önce. Norveç Brezilya'yı eledi. Ve çeyrek finalde Norveç İngiltere ile eşleşti. O İngiltere'de diğer bir ev sahibi Meksika'yı sabaha karşı oynanan maçta 3-2 yenmeyi başardı. Bir kişi eksik kaldı. İngiltere eksik kalmasına rağmen bir gol daha buldu. 2-1 öndeydi Meksika karşısında. 3-1'e getirdi. Sonrasında Meksika maça iyi asıldı. Bir de kendi sahasında Meksika'da oynuyor. Durumu 3-2'ye getirdi ama geriye kalan dakikalarda 20-25 dakika zorladı ama gol bulamadı ve İngiltere adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalin adı Norveç İngiltere. Konuşulan bir konu var, o da Amerika milli takımının bir futbolcusu kırmızı kart gördü. Önemli bir futbolcu, Balogun adındaki futbolcusu, Bosna Hersek karşısında oynanan maçta kırmızı kartla oyun dışı kaldı. O kırmızı kart iptal edildi şimdi FIFA tarafından. Neden, niye? Az sonra bahsedeceğim bundan. Önce sevemedim Karagözlüm Pau burada. Günaydın.

Ayırmasın Allah bizi ömür boyunca. Amin, amin, amin. Allah sevdiklerinizden ayırmasın sizleri. Amerika yarın gece saat 2'de Belçika'yla son 16 turu maçında karşı karşıya geliyor ve bu maç öncesi Bosna Hersek'le oynayan Amerika milli takımı orada önemli bir futbolcusunu kaybetti. Aslında takımın yıldızı da diyebiliriz. Monaco'da oynayan Balogun kırmızı kart gördü rakibin ayağına bastığı için ve Belçika maçında aslında oynayamayacaktı ama FIFA o kırmızı kartı şimdi erteledi. Neden, niye? Çünkü Trump FIFA Başkanı Infantino'ya telefon açıyor. Ve

0: Telefon açıp Infantino'ya şunu diyor.
1: Alo amcacığım, beni duyuyor musun?
0: Diyor ki bizim futbolcunun diyor kırmızı kartı diyor. Haksız bir kırmızı kartı diyor. O futbolcu ihtiyacımız var diyor. Trump FIFA başkanı Infantino'ya bu kırmızı kartı ne yap ne et hallet. Infantino da Trump'ı yiyor, yalıyor, yutuyor. Hallederim başkanım diyor. Ve kırmızı kart harbiden, bak şaka değil, harbiden iptal edildi. İptal edilmedi de ertelendi. Ya. Yani Belçika maçında Amerika Balogun'la sahaya çıkabilecek. Böyle bir rezalet, böyle bir skandal, böyle bir karar olamaz. Görülmemiştir dünyada. Dünya futbol şampiyonası neden oynanıyorsa direkt kupayı verin Amerika'ya, olsun bitsin abi. Diğer takımlar da istemez mi şimdi? Harbi düşünsene. Bence FIFA başkanı Infantino bu saatten sonra telefonunu kapatmalı. Hele de kırmızı kartlardan sonra istekler bitmez vallahi. Amerika, Belçika bu gece saat 2'de. Akşam da İspanya, Portekiz. Abo! Komşu kavgası var bu akşam.

Labirent, hadise ve motive. Günaydın efendim herkese. Merhabalar, iyi haftalar diliyoruz. Tatil sezonu tabii ki. Sosyal medyada, internette görmüşsünüzdür. Özellikle tatil yerleri, bu popüler tatil yerleri bayağı boşmuş. Başta Bodrum, Çeşme, buralar bayağı boşmuş. Burada tatile gidenler video çekip paylaşıyor ya da esnaf video paylaşıyor. Çok boş diye, işte turist gelmiyor diye. Allah Allah, niye acaba? Hayret. Halbuki turist gelsin diye elinizden geleni yapıyordunuz. Tüh. Var bu terste bir işlik.

0: Umur Doma ve Yardım Et. Günaydın efendim, herkese merhabalar. Dinleyicimiz diyor ki Serdar, Kuşadası 3 gece 1700 euro diyorlar diyor. Otelde diyor. Otel mi? ...1700 euro diye otel mi diyorlar?
1: Ne diyor, ne diyor?
0: Geleni severiz diyorlar. Beter olsunlar demiş diğer bir dinleyicimiz. %99'u şerefsiz diyor. Yani bilmiyorum, aramızda... ...üzüldüm ya esnafın haline diyenler var mı? Hani kurunun yanında yaş da yanıyor derler ama... Hani o kurunun yanında ben pek yaşa rastlamadım arkadaşlar. Yıllardır hani turist gelmesin diye elinden geleni yapanlar şimdi turist gelmiyor diyor. Gelse zaten anormal bir durum olurdu. Abi fiyatlar zaten yüksek. Gelene doğru düzgün bir hizmet, kalite yok. Hani hizmet, kalite, servis çok kötü. Hele de işte bu saymış olduğumuz ne bileyim Çeşme, Bodrum... Hele de Almanya'dan, Avrupa'dan gelen vatandaşlarımıza, insanlarımıza yapılan muamele. Hani biz böyle biraz da sempatik davranıyoruz. Hani Türkiye'deki arkadaşlarımız biraz daha o işi öğrenmiş.

0: biraz da kibirli yaklaşıyorlar. İşte garsona gösterilen, orada çalışan elemanlara gösterilen tavırlar falan. Biz böyle biraz da mütevazı yaklaşıyoruz, ya da en azından benim gördüğüm o. Sen mütevazı yaklaştıkça onlar seni daha çok seviyor. Ve şimdi yerli misafir, özellikle Türkiye'deki yerli turistler bilhassa Yunanistan'ı seçiyorlar. Yunanistan'a geçişler mesela aşırı şekilde kalabalık. İşte gemiyle karşıya, feribotla karşıya geçecek olanlar, limanlar tıka basa dolu ve her giden de işte oradan videolar gönderiyor. İşte şu kalamarı bu paraya yedim. Şu içecek bu kadar, dondurmanın topu bu kadar. Donatılan sofralar gösteriliyor. Ben Yunanistan'da orada çalışan birisi olsam derim ki aç Türkler geldi. Böyle çok enteresan şöyle şeyler oluyor. Ama hani Türkiye'de de gerçekten tatil yerlerinde hani müşteri gelmesin diye, müşteri kaçırmak için ellerinden ne geliyorsa harbi harbi yaptılar. Misafir de müşteri de hani emeğiniz boşa gitmesin diye artık onlar da gelmiyor yani. Durum bu. Hadi bakalım, küçük bir ara, sonra buradayız.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Sezen Aksu, Aşk Dansı Metropol FM'de. Güzel bir sabah diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Şimdi sakiler, kış güneşiyle bu saatimizi noktalayalım. Çok sayıda mesaj geldi bu tatil konusuyla ilgili. Türkiye'de esnaf kan ağlıyormuş da. Hayret. Turist gelmeyi, Avrupalı Türkler de gelmeyi diyorlar. Niye acaba? Yalan yok. Haberi gördüm. İçimin yağları eridi.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Das Konzept zum Haushalt 2027 steht. Der Regierungsentwurf soll heute vom Kabinett beschlossen werden. Die klaffende Lücke von 21 Milliarden Euro sei vollständig geschlossen, hieß es vom Bundesfinanzministerium. Ein strikter Sparkurs sowie höhere Steuern und Abgaben sollen das fehlende Geld in die Bundeskasse spülen.
2: Alle Ressorts sollen 1% ihrer geplanten Ausgaben einsparen. Das bringt 4 Milliarden Euro. Auch sollen Bundeszuschüsse an die Sozialversicherungen zurückgefahren werden. Außerdem sollen eine höhere Tabaksteuer und eine Abgabe auf Plastik weitere Einnahmen bringen. Reichen tut es nach Koalitionskreisen dennoch nicht. Bundesfinanzminister Klingbeil muss demnach Rücklagen in Höhe von rund 10 Milliarden Euro heranziehen, um die Finanzlücke zu schließen. Geld, was in Zeiten schwächelnder Wirtschaft fehlen wird. Der Bundestag soll den Haushalt dann im Herbst beschließen. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Kurz vor dem NATO-Gipfel in Ankara schlägt der ukrainische Präsident Selenskyj Alarm. Nach Erkenntnissen seiner Geheimdienste könnte Russland seine Angriffe noch einmal deutlich verstärken. Deshalb fordert Selenskyj weitere Patriot-Flugabwehrsysteme für die Ukraine. Beim NATO-Gipfel will er außerdem mit US-Präsident Trump über neue Militärhilfen und mögliche Schritte zu einem Ende des Kriegs sprechen. Im Güterverkehr und im öffentlichen Nahverkehr könnte sich der Personalmangel in den kommenden Jahren deutlich verschärfen. Der Grund ist eine große Zahl bevorstehender Renteneintritte. Darauf weist eine Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung hin.
3: Besonders betroffen sind Lkw- und Busfahrer. Bis 2041 scheiden laut der Studie rund 200.000 Brummifahrer und mehr als 60.000 Busfahrer altersbedingt aus dem Berufsleben aus. Schon heute kommt es im Nahverkehr wegen fehlenden Personals zu Fahrplanänderungen. Experten warnen, dass sich die Engpässe weiter verschärfen könnten. Sie empfehlen deshalb unter anderem, für ältere Beschäftigte die Jobs attraktiver zu machen, damit sie länger im Beruf bleiben, zum Beispiel mit flexibleren Arbeitsbedingungen. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Fußball. England steht im WM-Viertelfinale. Die Three Lions gewannen das Achtelfinale gegen Mexiko im legendären Aztekenstadion mit 3:2. In der nächsten Runde trifft England auf Norwegen, das zum ersten Mal überhaupt im Viertelfinale einer Fußball-WM steht. Die Mannschaft hat Rekordweltmeister Brasilien mit 2:1 rausgeworfen, dank zweier später Tore von Haaland.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü merhabalar, iyi haftalar diliyorum.
5: Merhaba Ferhat, iyi haftalar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün 3 ayrı davada hakim karşısına çıkıyor.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Ekrem İmamoğlu'nun bugün mesaisi yoğun olacak diyebiliriz. Çünkü savunma sırası İBB davasında Ekrem İmamoğlu'na gelecek. En azından böyle bir beklenti var. Yine bugün casusluk ve diploma davaları da görülecek. Aslında 9 Temmuz tarihinde de bir ara karar bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun buna bir tepkisi vardı. Gençlere seslendi Ekrem İmamoğlu. Hazır olun, az kaldı, gençlik hareketiyle yola çıkacağız mesajını verdi.
4: Ve Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde binlerce yabancı misafiri ağırlayacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yapılan hazırlıklar ilk kez görüntülendi.
5: Evet Ferhat, bir yandan da zaten Ankara'da havalimanında hareketlilik de başladı. Ankara semalarında da hareketlilik başladı. Yavaş yavaş liderler gelmeye başlıyorlar ve onların heyetleri gelmeye başlıyor. Cumhurbaşkanlığı NATO zirvesinin gündemini de açıkladı. Savunma, Ukrayna ve bölgesel güvenliğin masada olacağı ifade edildi.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 1000 kişilik bir ekiple beklenirken canavar lakaplı aracı Ankara'ya vardı, Ankara sokaklarında.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Trump'ın canavar lakaplı aracı ve diğer araçları da kargo uçağıyla Amerika'dan Türkiye'ye getirildi. Trump burada kendi araçlarını kullanacak ve bu araçların yakıt aldığı da görüntülendi bir akaryakıt istasyonundan. Burada Trump'ın da Ankara'daki NATO programının belli olduğu açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskyj ve Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüşmesi bekleniyor.
4: Güçlü NATO zirvesi öncesi tabii güvenlik önlemleri de arttırıldı. Yine zirve öncesi 46 kişi daha gözaltına alındı.
5: Evet, birçok ilde operasyon yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Bursa'da düzenlenen ev baskınları vardı. Bazı gazeteciler, avukatlar, akademisyenler, hukuk öğrencileri, dernek üyeleri, siyasi parti temsilcileri gözaltına alındı. Bu gözaltılara basın mensuplarından, medyadan gelen de tepkiler oldu. Daha çok gözaltına alınanlar NATO'yu protesto eden ya da etmesi muhtemel olan kişiler oldu.
4: Ve Özgür Özel Zonguldak'ta halk buluşmaları kapsamında yaptığı bir konuşmada özellikle partisini iktidara taşıma hedefini bir kez daha yineledi ve önemli paylaşımlarda bulundu.
5: Evet, Özgür Özel cezaevinde Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret etmişti. Onu da hatırlatalım bu arada. Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür dedi. Zonguldak'ta bu yeniyi kuran bir yürüyüştür dedi. Ve bu yenilik emeklerin yolu yeni yürüyüşüdür. Emekçilerin yeni yürüyüşüdür. Yoksulluktan kurtulmak isteyenlerin yürüyüşüdür. Artık canına tak eden çiftçilerin, köylülerin yeni yürüyüşüdür diyerek bir mesaj verdi.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz'te hava bulutlu, sıcaklık 18 derece, gün boyunca 16 ile 28 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 18 derece, gün içinde 16 ile 28 derece olacak. Hava koşulları bölgede benzer şekilde seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 6 Temmuz Pazartesi günü Portekiz-İspanya mücadelesi var. Maç saati 21, yayıncı TTF. 7 Temmuz Salı günü Amerika Birleşik Devletleri Belçika ile karşılaşacak. Maç saati 02, yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

İrem Derici, durum çok acil. Günaydın, merhabalar. Üçüncü saatimizi başlattık Çay Şekeri programında günlerden pazartesi 6 Temmuz. Radyolarına yeni ses verenler günaydın. Tatillerde, tatil ortamlarında bizi dinleyenler. Nasıl gidiyor, her şey yolunda mı ya da yollarda olanlar? İyi yolculuklar, bir sinyal çakın. Türkiye'de tatil bölgeleri boşmuş. En azından sosyal medyada çekilen videolar bunu gösteriyor ya da öyle söyleniyor. Gidenler varsa aktarsın bize. Şu an tatilde olanlar da aktarabilir. Ben de esnaf şimdi diyor ki turist gelmiyor, misafiri gelmiyor. Hani bunları görünce de bazılarımızın, hani ben de dahil olmak üzere, hani içimizin yağı eriyor birazcık. Bir dinleyicimiz diyor ki Serdar diyor, sıkıntı kiralar. O kiraları ödeyip kar yapmak için bize diyor yüklüyorlar fazladan diyor. Yani bize kitliyorlar diye yazmış. Ya şimdi ben onu düşündüm. Abi o kadar uçuk fiyat yapıyorsun ki kimse gelmiyor. Yani biraz daha makul fiyatlara yap. Daha fazla insan gelsin. Gelen de zaten paylaşıyor. Bak nasıl insanlar Yunanistan'a gidip bak burada bu kadar uygun, burada bu kadar uygun diye reklamını yapıyor. Bizim insanlarımız da Türkiye'de akın akın Yunanistan'a gidiyorlar. Hani resmen göç ediyorlar ha. Hani bir tık daha, bir tık değil, biraz daha ucuzlat. Tamam mı? Zaten sattığının maliyeti ne ki abi? Hani dükkanın boş olmasından, hani dolu olması her zaman daha iyidir. Hem reklam olur, hem gelen bir daha gelir. Sürümden kazanırsın ya. Ama hem kendilerini batırmaya sanki yemin ettiler, hem de turizmi batırmaya yemin etti bazı kişiler. Bir de o barlarda falan yapılan dans gösterileri, ben onlara artık şey diyorum, turizm baltası. Turizm baltaları iş başında. Esnaf lokantasında diyor her daim daha uyguna yemek yersiniz demiş Savaş arkadaşımız Berlin Schöneberg'den. Savaş Bilgin, teşekkür ediyoruz. Bremen'den Yusuf, bilmem kaç paraya sattıkları lahmacunu oturup kendileri yesinler, yanında da birer bardak soğuk su içsinler diyor. Güzel. Abi lahmacun 500 lira olur mu ya? Hani daha ucuza uyguna yerler vardır. Hani uygun derken 250 lira. 255 euro yapar abi. Hani Berlin'de, Almanya'da nerede lahmacunu 5 euro yiyorsun ya? 5 euro bir de ucuz sayılıyor ya. Tatile gitmek artık atla karayı seçmek gibi olmuş diyor Songül arkadaşımız. Gidilecek gibi değil. Ne yerlerle gidiyoruz? Almancı geldi diye yemediğimiz kazık kalmıyor. Bizi istemiyorlar ki maalesef, biz de gitmiyoruz zaten diyor dinleyicimiz. Hiç acımıyorum bu kafadaki esnaflara demiş Mehmet. Beter olsunlar demiş. Aynısını Burdurlu esnaflar da yapıyordu zamanında. Yurt dışında yaşayanlar oraya bedelli askerliğe gidiyorlardı. Ve bizi kaz gibi görüp yoluyorlardı. Onlar da bizi çantada keklik görüyordu ve... ne oldu? Bedelli askerlik gitti. Biz de gittik. Onlar da gitti resmen diyor. Evet. Mesajlarınıza bakacağız kıymetli dinleyenler. Esnaf lokantasını nerede bulacağız sorar mısın Serdar diyor. İnternet diye bir şey var. Onlar genelde şeydedir, böyle biraz da mahalle aralarında oluyor. Yani sen şimdi sahilde yemek yemek istiyorsun, manzara olsun istiyorsun. Bir de tam kenardaki masayı istiyorsun, orası biraz tuzlu oluyor, sonra ağlamayacaksın tabii.

0: olalım.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Güzel sabahlar, mutlu sabahlar, iyi bir hafta diliyoruz herkese. Kimler ne göndermiş bakalım. Pınar yazmış. Pınar, senin mesajına birazdan bakacağım, dur bakayım. Çıkışı Pınar'ın mesajıyla yapalım. Bulgaristan'da diyor, tatil yerlerinde inanmazsınız diyor. Bulgaristan daha pahalı diyor. Döner diyor 18 euro. Yok deve. 18 euro nedir ya?
4: Ulan git bak, bunlar nedirler? Dellenmişler mi yoksa lan?
3: Yarım ekmek var ya, yarım pide mi o? Hani çeyrek pideden yapıyorlar döneri, onu yarım pide mi yapıyorlar? Tam pide mi o? O ne lan? Onlar da demek ki turistten bıktı, gelmesinler diye uğraşıyorlar. Ya da biz ne yaparsak bunlar gelir diye mi düşünüyorlar bilmiyorum ama bakalım. Tatil yerlerinde esnaf lokantasını nereden bulalım abi demiş dinleyicimiz. Tabii tatil yerlerine biraz zor da hani başka böyle biraz daha büyük şehirlerde özellikle. Filiz Hanım, evet yolculuklarına eşlik etmiştik. Filiz Gedikoğlu, Muğla'dan selamlar diyor. Havuz başından güzel bir fotoğraf göndermiş. Arabayla Frankfurt'tan geldik. Yolda sizinle konuşmuştuk diyor. Evet hatırladım. Nasıl gidiyor tatil Filiz Hanım? Fiyatlar ne durumda? Muğla'nın neresindesiniz? Her şey yolunda mı? Kalabalık var mı? Durum nedir? Şu an oradaki gözümüz kulağımız sizsiniz. Aktarın lütfen. Geçen yıl diyor Ümit, 2500 euroya Bodrum'a 5 yıldızlı bir otele gittim. Böyle rezillik görmedim. Detaya gerek yok. Her yer kazık. Bu sene Antalya City'ye gittim. 2 gün önce geldim ve tıklım tıklım doluydu. Çoğunlukla da Almandı ve çok memnun kaldım. Bir daha Bodrum'a asla gitmem diyor. Ya Bodrum zaten o kalite anlamında gerçekten çok geride kalıyor ya. Bodrum önceden şöyleydi. Bakın ben çok giderdim böyle Bodrum. Benim teyzem zaten Bodrum'da Yalıkavak'ta yaşıyor. Hep giderdim. Her yıl mutlaka giderdim. Özellikle bir dönem bundan bir 10-15 yıl öncesine kadar hep böyle eğlence üzerine kurulu. Hani eğlenceli, keyifli mekanlar vardı. Eğlenebiliyordun. Ama ondan sonra olay bambaşka yere kaydı. Hani daha çok işte kadınlar erkek peşinde, erkekler kadın peşinde. Affedersiniz. Hani böyle bir durum. Ve o ona hava atmak istiyor, ve tabii fiyatlar da artıyor. Kalite yok. Önceden vardı böyle bir, eğleniyordun ya. Güzel bir ortam vardı, fiyatlar makuldü. Ama şu an gerçekten gidilecek gibi değil. Ya da en azından benim gördüğüm kadarıyla. Pınar diyor ki, Oberhausen'deki Halikarnas Festivali'nde acıktığım için mecburen bir lahmacun aldım ve 8 euro ödedim diyor. 8 euroyu TL'ye çevirince o da diyor neredeyse 500 TL yapıyor diyor. Buradaki bazı Türkler de maalesef artık Türkiye esnafına benzedi diyor. 8 euroluk lahmacun mu olur ya? Ne yaptılar, içine tarkan mı attılar birazcık? Bizim lahmacunları tarkan yapıyor. Onun için 8 euro.

0: Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın efendim, merhabalar, merhabalar, merhabalar. Dinleyicimiz diyor ki Tarkan'ın yaptığı lahmacuna 20 euro bile verilir diyor. Hanımefendi, bir dinleyicimiz yazmış.
3: Sen çıldırmışsın kızım.
2: Turizmi zaten batıran sen ve senin gibiler. Turizm baltaları.

sosyal medya yayılalı harbiden her yerde fiyatlar arttı ya. İnsanlar tatile, eğlenmeye, dinlenmeye gitmiyor. Fotoğraf çekmeye gidiyor. Hava atmaya gidiyor. Fotoğrafları yayınlayacak sonra bak ben buraya gittim. Babalarımızın böyle eski fotoğrafları vardı, hatırlıyor musunuz? Böyle sokaklardaki güzel arabalarla. Hani benim arabammış gibi. Sofrayı donatmaya gerek yok. Donanmış bir sofra bulacaksın, geçeceksin. Kısa bir fotoğraf çekebilir miyim acaba?

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Spor redaktörümüz Volkan Ağır'la beraber Dünya Kupası'na son durum ne? Ona bakıyoruz artık. Çeyrek finalistler belli oluyor. Günaydın Volkan.
2: Günaydın Serdar.
1: Brezilyasız bir çeyrek final nasıl bir çeyrek final?
2: Brezilyasız bir çeyrek final, sambasız bir çeyrek final diyebiliriz en baştan. Ama Brezilya'nın da bu Dünya Kupası'nda favori olarak gelmediğini, çeyrek finali görürse iyi bir başarı yakalayabileceğini söyleyebilirdik. Karşılarına Norveç çıktı. Gol tanrısı diyebiliriz Haaland için. Haaland maçı bitiren isim oldu iki golüyle birlikte. Maçın başından itibaren baktığımızda karşılıklı iki takım da bayağı coşkulu oynadı. Ama penaltı kaçınca Brezilya adına...
1: Daha maçın orada... başlarında değil mi? Bir de Norveç çok hızlı başladı. Bir gol attılar ikinci dakikada ama offside nedeniyle sayılmadı. Birkaç dakika sonra Brezilya penaltı kaçırdı.
2: Aynen, Brezilya penaltı kaçırınca da bence Brezilya'nın biraz konsantrasyonu bozuldu. Norveç'in motivasyonu yükseldi ve sonunda ayakta kalan takım olarak elediler. 98'de de oynamışlardı Dünya Kupası'nda. O grup maçıydı. Onu da 2-1 yenmişti Norveç. Bu sefer de 2-1 yendiler ve bir sonraki tura kaldılar. Bence çok önemli bir başarı Norveç adına.
1: Brezilya tarihinde 80'den fazla ülke takımıyla maç yapmış. Kazanamadığı, yenemediği tek bir takım varmış.
2: Norveç mi yoksa?
1: Norveç. Ve yine yenemediler ve yenildiler hatta.
2: Tarih tekerrürden ibarettir diyebiliriz bu durumda.
1: Brezilya elendi, Norveç adını çeyrek finale yazdırdı ve onların o kürek çekerek yapmış oldukları kutlama, davula vuruyorlar. Ondan sonra bütün taraftarlar, futbolcular da sahanın ortasında taraftarlara dönerek o kutlamalarını yapıyorlar. Gerçekten o kutlamayı herhalde daha uzun, daha çok maçta göreceğiz gibi görünüyor. Bol şanslar diliyoruz.
2: Gemiyi finale yanaştırabilecekler mi?
1: Çok güzel. Peki bir de diğer bir ev sahibi Meksika'da elendi.
2: Meksika'da elendi, evet. Ev sahiplerinin ikincisi de elendi Kanada'nın ardından. Meksika İngiltere maçı gerçekten yükseklik, 2000 metre yükseklikte oynanması açısından Meksika'nın biraz avantajlı olacağı söylenen bir maçtı. Ama İngiltere burada yıldızlarını sahneye çıkardı ve Meksika'da talihsiz bir şekilde iki golü arka arkaya yiyince onlar da oyundan koptular. Ayakta kalmaya çalıştılar. 10 kişi kaldı İngiltere. Direndi Meksika'ya karşı ve 10 kişilik İngiltere maçı kazandı. Onlar da şeytanın bacağını kırdı diyebiliriz. Meksika'da maç kazanmak konusunda zorluk çekiyordu onlar da. 86 Dünya Kupası'nda Maradona'nın o muhteşem Tanrı'nın eli denen efsane golü attığı İngiltere takımıydı. İngiltere buradan kötü anılarını silerek ayrıldı dünkü maçtan.
1: Ve İngiltere'de çeyrek finalde Norveç'le eşleşti, onu da yine söyleyelim. Ve çok konuşulan bir konu, Amerika'nın Balogun diye bir yıldızı var ve son Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gördü. FIFA bu kırmızı kartı iptal etti. Neden?
2: FIFA bu kırmızı kartı neden iptal etti? Gerçekten kimse bilmiyor. Bu sorunun cevabını belki Twitter'da arayabiliriz. Çünkü bu kırmızı kart iptal edildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump FIFA'ya adalet sağladığı için teşekkür ederiz tweet'i attı. Ama birçok takım da bunun adil olmadığını düşünüyor. Belçika bu konuya itiraz etti. Hemen bir basın açıklaması
1: yayınladı. Çünkü Amerika Belçika ile oynayacak. O maçta da bu aslında kırmızı kartta futbolcu oynamayacaktı. Önemli bir futbolcu. Belçika şimdi bu futbolcu oynayacağı için itiraz ediyor.
2: Aynen o şekilde itirazlar ediliyor. Ve diğer takımlardan da itirazlar geliyor. Dünkü maçtan sonra İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel da bizim oyuncumuz da kırmızı kart gördü. Ben Balogun'un neden kırmızı kartın iptal edildiğini anlamadım. Bizimkinin de iptali için kaptanımız ya da ben Trump'a mı soralım? Biz de iptal isteriz gibilerinden konuştu. Ve bu kırmızı kart konusu gerçekten Dünya Kupası'nda konuşulmaya devam ediyor.
1: Görülmemiş bir şey.
2: Gözüküyor. Görülmemiş, tarihte olmayan bir şey. Dünya Kupası'nı açarken demiştik Trump'ın kupasını izliyoruz diye. Trump'ın kupası olmaya devam ediyor belli ki.
1: Evet, Trump FIFA Başkanı Infantino'ya telefon açıyor, bu kırmızı kartı işte halledin diyor, bunlar söyleniyor ve Infantino da bunu hallediyor ve sonrasında Trump da sosyal medya hesabından FIFA'ya teşekkür ediyor. Evet, günün maçlarını da alalım hemen senden ve çeyrek final eşleşmelerine bakabilir miyiz?
2: Günün maçlarına bakacak olursak tabii ki bugün şu anda.
1: Portekiz-İspanya saat 21'de.
2: Portekiz-İspanya mücadelesi var. Evet, Portekiz-İspanya mücadelesi var. Dünya Kupası'nın en öne çıkan son 16 turu mücadelesi. Bir diğer mücadele ise
1: Amerika ile Belçika saat 2'de.
2: Amerika ile Belçika arasında oynanacak. Gece yarısı 2'de oynanacak. Hepinize iyi seyirler bakalım. Kırmızı kartının iptal edilmiş olması işe yarayacak mı ABD'ye?
1: Teşekkür ediyoruz Volkan.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Saatlerimiz 8.43. Radyolarınız açık olsun.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Opel FM dedi. Küçücük bir ara verelim, hemen sonra buradayız yine. Günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
4: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Aya benzer Ece Seçkin Metropol FM'de Mustafa Sandal'ın unutulmaz harika şarkısını hep beraber dinlemiş olduk. Günaydın efendim, merhabalar. Stuttgart'tan Gülten diyor ki Marmaris'te Haziran ortası, Marmaris'te Antepli'de diyor. Antepli diye bir yer var demek ki Marmaris'te. Bir bakmak lazım. 2 lahmacun, 2 ayran, 2 baklava 500 lira verdik diyor. Sen ayol desus, desus. Hangi mesin desus gut? Böyle olsun, canımızı yiyin. Ne etiydi acaba? Ya kimseyi de zan altında bırakmayalım. Tabii ki işi layıkıyla yerine getirenler, yapanlar var. Ama işin cırkını çıkaranlar harbi harbi. Tam turizm baltaları var. Ben onlara turizm baltası diyorum. Misafir gelmesin diye elinden geleni yapanlar var. Aa gelmedi. Bravo, sen istedin. Ne yapacaktı yani? Sen kazıklayacaksın. Aa kazık da çok güzeldi. Bir daha mı gelelim diyecekti. Ya ne kazık yedik. Tadına doyamadık. Bir daha mı yesek acaba? Ya geçen de gittiğimiz yerin kazığı bayağı iyiydi. Oraya mı gitsek? Biz hep oradan yiyoruz. Arkadaşına diyormuş, bizimki kadar olamaz. Hayret, turist gelmiyor, misafir gelmiyor. Biz salaz ya.
1: Evet.
0: Hayret, bunlar da akıllandı.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Im Bundeskabinett soll heute der Regierungsentwurf für den Haushalt 2027 sowie die Finanzplanung bis 2030 beschlossen werden. Finanzminister Klingbeil konnte die Milliardenfinanzlücke für 2027 schließen, muss dafür aber rund 6,8 Milliarden Euro aus einer Rücklage entnehmen. Geplant sind Ausgaben von mehr als 555 Milliarden Euro sowie eine Nettokreditaufnahme von fast 120 Milliarden Euro. Das Sparpaket für die gesetzlichen Krankenkassen ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Vor der geplanten Abstimmung im Bundestag in dieser Woche ringen Union und SPD weiter um Änderungen. Unter anderem bei der Familienversicherung und beim Geld vom Bund.
2: Bei der Familienversicherung kommt die Koalition den Betroffenen offenbar doch noch etwas entgegen. Wer Kinder unter 12 Jahren hatte, soll den Ehepartner weiter kostenlos mitversichern können. Bisher war nur eine Grenze bis zum 7. Geburtstag des Kindes geplant. Außerdem könnte der Bund die Krankenkassen stärker unterstützen. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Der Fachkräftemangel in Deutschland könnte sich Experten zufolge erheblich verschärfen. Laut einer Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung gehen in den nächsten 10 bis 15 Jahren rund 4,6 Millionen Fachkräfte in Rente. Mehr als 3,6 Millionen davon arbeiten bereits heute in Engpassberufen. Besonders betroffen sind Verkehrs- und Bauberufe. Zum Fußball. England steht im WM-Viertelfinale. Die Three Lions gewannen das Achtelfinale gegen Mexiko im legendären Aztekenstadion mit 3:2.
3: Nach der dramatischen Niederlage im Aztekenstadion sitzt die Enttäuschung hier tief. Manche hatten schon sogar vom WM-Titel geträumt und dieser Traum ist natürlich nun geplatzt. Die Begeisterung der Mexikaner für dieses Turnier war riesig. Eine WM im eigenen Land werden die meisten natürlich nie wieder erleben. Aber wer Mexiko kennt, weiß, hier leidet niemand allein. Siege werden mit Freunden gefeiert und Niederlagen gemeinsam betrauert. Aus Mexiko-Stadt Andreas Osacabrios.
1: In der nächsten Runde trifft England auf Norwegen, das zum ersten Mal überhaupt im Viertelfinale einer Fußball-WM steht. Die Mannschaft hat Rekordweltmeister Brasilien mit 2:1 rausgeworfen, dank zweier später Tore von Haaland.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü merhabalar, iyi haftalar diliyorum.
5: Merhaba Ferhat, iyi haftalar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün 3 ayrı davada hakim karşısına çıkıyor.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Ekrem İmamoğlu'nun bugün mesaisi yoğun olacak diyebiliriz. Çünkü savunma sırası İBB davasında Ekrem İmamoğlu'na gelecek. En azından böyle bir beklenti var. Yine bugün casusluk ve diploma davaları da görülecek. Aslında 9 Temmuz tarihinde de bir ara karar bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun buna bir tepkisi vardı. Gençlere seslendi Ekrem İmamoğlu. Hazır olun, az kaldı, gençlik hareketiyle yola çıkacağız mesajını verdi.
4: Ve Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde binlerce yabancı misafiri ağırlayacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yapılan hazırlıklar ilk kez görüntülendi.
5: Evet Ferhat, bir yandan da zaten Ankara'da havalimanında hareketlilik de başladı. Ankara semalarında da hareketlilik başladı. Yavaş yavaş liderler gelmeye başlıyorlar ve onların heyetleri gelmeye başlıyor. Cumhurbaşkanlığı NATO zirvesinin gündemini de açıkladı. Savunma, Ukrayna ve bölgesel güvenliğin masada olacağı ifade edildi.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 1000 kişilik bir ekiple beklenirken canavar lakaplı aracı Ankara'ya vardı, Ankara sokaklarında.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Trump'ın canavar lakaplı aracı ve diğer araçları da kargo uçağıyla Amerika'dan Türkiye'ye getirildi. Trump burada kendi araçlarını kullanacak ve bu araçların yakıt aldığı da görüntülendi bir akaryakıt istasyonundan. Burada Trump'ın da Ankara'daki NATO programının belli olduğu açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüşmesi bekleniyor.
4: Güçlü NATO zirvesi öncesi tabii güvenlik önlemleri de arttırıldı. Yine zirve öncesi 46 kişi daha gözaltına alındı.
5: Evet, birçok ilde operasyon yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Bursa'da düzenlenen ev baskınları vardı. Bazı gazeteciler, avukatlar, akademisyenler, hukuk öğrencileri, dernek üyeleri, siyasi parti temsilcileri gözaltına alındı. Bu gözaltılara basın mensuplarından, medyadan gelen de tepkiler oldu. Daha çok gözaltına alınanlar NATO'yu protesto eden ya da etmesi muhtemel olan kişiler oldu.
4: Ve Özgür Özel Zonguldak'ta halk buluşmaları kapsamında yaptığı bir konuşmada özellikle partisini iktidara taşıma hedefini bir kez daha yineledi ve önemli paylaşımlarda bulundu.
5: Evet, Özgür Özel cezaevinde Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret etmişti, onu da hatırlatalım bu arada. Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür dedi. Zonguldak'ta bu yeniyi kuran bir yürüyüştür dedi ve bu yenilik emeklerin yolu yeni yürüyüşüdür, emekçilerin yeni yürüyüşüdür. Yoksulluktan kurtulmak isteyenlerin yürüyüşüdür. Artık canına tak eden çiftçilerin, köylülerin yeni yürüyüşüdür diyerek bir mesaj verdi.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz'te hava bulutlu, sıcaklık 18 derece, gün boyunca 16 ile 28 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 18 derece, gün içinde 16 ile 28 derece olacak. Hava koşulları bölgede benzer şekilde seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 116 euro 83 cent. Çeyrek altın ise 204 euro 45 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 50 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Yazın sıcak, kışın soğuk. Aşk olsun Necati. Teras keyfi yapamıyoruz. Bütün komşular Aylux'tan Vintakart'ın yaptırdı. Bir biz kaldık.
3: Aylux'tan terasımızın siparişini verdim bile hayatım. Hem de güneşliğiyle birlikte.
4: Aylux, Koblenz ve çevresinde yaşamınıza keyif katmaya devam ediyor. Aylux.de Anderna.
5: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
6: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Senin frekansın. Metropol FM. Senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

tarafım. Okan Volkan ve Sedat Tripkolik, sana yanarım. Çay şekeri programımızda hep beraber işte. Dördüncü saatimiz, haftanın ilk günü. 6 Temmuz günlerden pardon. Okullar tatile giriyor. Hamburg'da, Berlin'de ve Brandenburg'da çarşamba günü son okul günü. İyi tatiller şimdiden. Almanya ne konuşuyor? Almanya'da bütçe görüşmeleri var bugün. Almanya 2027 yılında 555 milyar euro para harcayacakmış. 555 milyar euro. Bunun 203 milyar eurosu yeni borçlanmayla karşılanacakmış. Ama sadece borçlanmayla olmuyor, sadece vergi gelirleriyle olmuyor. Bazı alanlarda da kısıtlamaya sparen yapılacakmış. Mesela Etengeld ve Wohngeld kısıtlanmak isteniyor. Bununla beraber 500 milyon euroluk bir tasarruf sağlanacak imiş. Başka neler var? Almanya'nın bu tasarruf planlarında emeklilik kasalarına devletin yapmış olduğu yardım, yıllık katkı payı 1 milyar euro azalacakmış. İklim ve dönüşüm fonlarına aktarılan paralar 3 milyar euro azalacakmış. Bakanlık bütçelerine genel bir kesinti düşünülüyor. Ve dediğimiz gibi Etengeld ve Wohngeld azalacak. Bazı vergiler geliyor. Mesela şekerli içeceklere özellikle bir vergi getirilecek. Plastik vergisi, bu da geliyor. Ve aynı zamanda alkol ve tütüne de ekstra bir vergi gelecek. Yani millet kafayı çektikçe, sigarayı çektikçe Alman ekonomisi uçacak. İçenlerle beraber ekonomi de uçacak.

Aydın Kurtoğlu, sonundayız yolun. Metropol FM'de sizlere ulaştı. Skor Kralı yarışmamız devam ediyor ve Fransa-Paraguay maçını Fransa 1-0 kazandı. Fransa-Paraguay maçı kaç kaç biter diye dinleyenlerimize sormuştuk. Ve 1-0 cevabını verenler arasında bu saatte bir çekilişimiz olacak. Bu çekilişten çıkan dinleyicimiz bizden istediği milli takım formasını kazanacak. Aynı zamanda 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş'ten harika bir hediye paketi. Ve bunun yanı sıra bir adet DAB radyosunu da kazanmış olacak. Ve final çekilişimizde 2 hafta sonra bize tüm yarışmalarımız boyunca doğru tahminler gönderen dinleyenlerimiz arasında yapacağımız özel çekilişten çıkacak bir dinleyicimiz bir adet iPhone 17 kazanacak. Tüh be, kaçırdım diyenler üzülmeyin. Bu akşam İspanya-Portekiz maçı var. Ve İspanya-Portekiz maçı sizce kaç kaç biter? Bize hemen Instagram sayfamızdan tahmininizi gönderin. Ve doğru gelen tahminlerden bir şanslı dinleyicimizi yarın sabah belirleyeceğiz. O dinleyicimiz de yine bizden bu harika armağanları kazanacak. Dolayısıyla Instagram sayfamızı tıklıyorsunuz. İspanya-Portekiz maçı kaç kaç biter? Skor tahmini gönder. Skor kralı sen ol. Bol şanslar herkese.

0: Hou, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, seni beni yakma. Seni seven kalbi de yırtma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Spaya ve çevresinde Perşembe gününe kadar Bundeswehr Alman ordusu tatbikat yapacak. Kent yönetimi bölgede çok sayıda askeri aracın görülebileceğini, bunun endişeye neden olmaması gerektiğini bildirdi. Tatbikat sırasında personel taşıma kamyonları dahil Bundeswehr Alman ordusu araçları yollarda olacak. Kısa süreli trafik aksamaları da yaşanabilir. Tatbikatın amacı ve katılan asker sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi. Rheinland-Pfalz'te okullarda cep telefonu kullanımı kısıtlanmak isteniyor. Yeni Eğitim Bakanı Ute Aylin-Kihutig, çocuk ve gençlerin en az 10. sınıfa kadar okulda telefon kullanmaması gerektiğini açıkladı. CDU'lu bakan, istisnanın yalnızca telefonun ders için gerekli olduğu durumlarda geçerli olacağını belirtti. Ludwigshafen'da Hochstrasse Süd 7 yıllık inşaat sürecinin ardından resmen yeniden açıldı. SVR'e göre güzergah cumartesi gününden itibaren otomobiller için kısmen trafiğe açıldı. Mannheim'dan Fels yönüne geçiş mümkün olurken bazı kesimlerde çalışmalar sürdüğü için hız sınırı 30 km ile sınırlı. Değerli dinleyenler, federal hükümetin bugün 2027 bütçe tasarısıyla 2030'a kadar uzanan mali planlamayı karara bağlaması bekleniyor. Kabinenin taslağına göre Maliye Bakanı Klingbeil, gelecek yıl için oluşan milyarlarca euroluk açığı fondan yaklaşık 7 milyar euro aktararak kapattı. Tasarıda 200 milyar euronun üzerinde yeni borçlanma öngörülüyor. Trump'ın dünya futbolunun kurallarına müdahale ettiği tartışması büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden futbolcu Florian Dünya Kupası'nda oynama hakkını geri kazandı. Son 32 turunda aldığı kırmızı karta rağmen 25 yaşındaki oyuncu Salı günü saat 2'de oynanacak son 16 turu maçında forma giyebilecek. Dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA, kırmızı kart cezasının kaldırıldığını doğruladı. Medyada çıkan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Infantino'yu bizzat arayarak cezanın kaldırılmasını sağladı. Belçika Futbol Federasyonu ise karara itiraz edeceğini açıkladı. Karara Alman futbol dünyasından da büyük tepki var. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Dünya Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri birer birer belli oluyor. Ve şimdi bunu spor redaktörümüz Volkan Ağır'la konuşacağız. Volkan, günaydın.
2: Günaydın, merhaba Serdar.
1: Şimdi şöyle bir giriş yapmak isterim. Norveçler kürek çekmeye devam ediyor. Boşa kürek sallamıyorlar adeta. Ne dersin?
2: Doğru söyledin. Gerçekten her çektikleri küreğe değiyor. En son olarak da 5 Dünya Kupalı Brezilya'yı elediler Dünya Kupası'ndan ve o maçtan sonra da yine bu şovu yaptılar. Valla Norveçlilerin 10 tane 20 tane bir araya geldiği bir ortamda bunu yapıyorlar galiba. Ben de sosyal medyada Antalya'daki Norveçli turistlerin benzer gol sevincini yaptığını gördüm. Her yere bu turnuvaya da damga vuran bir gol sevinci oldu bu. Tabii Norveç'in bu turnuvaya damga vurduğunu da söylememiz lazım.
1: 2-1 kazandılar dün Brezilya karşısında.
2: 2-1 ile elemek kolay değil, aynen.
1: Peki
2: Haaland öne çıktı.
1: 2 gol attı.
2: O da 7 golle Dünya Kupası gol krallığında Mbappe ve Messi'ye ortak oldu şu anda.
1: Evet, şu an Mbappe, Messi ve Haaland. Bu 3 isim çok öne çıkıyorlar. Takımlarını taşıyorlar adeta. Ve Harry Kane tabii, onu da unutmamak lazım. Harry Kane'in takımı da çeyrek finalde.
2: Evet.
1: Dinliyoruz seni. Kaç gitti maç?
2: Yani Meksika'yı yediler, 3-2 yendiler. Harry Kane penaltıdan bir gol attı ve o da gol sayısını yükseltti. Bu maçta ama öne çıkan oyuncu Jude Bellingham'dı İngiltere adına. İki tane golü 2 dakika arka arkaya atınca Meksika'nın gardını düşürdü. Meksika ondan sonra elinden geleni ne varsa ardına koyarak gol atmaya ve kazanmaya mücadele etmeye devam etti. Fakat sonuç değişmedi. İngiltere o Azteca stadındaki o kötü anılarını sildi bu Dünya Kupası'nda. Sen çok güzel söyledin. Mbappe, Messi, Harry Kane, Haaland hep bu dört futbolcu her takımdan birer dünya yıldızı öne çıkıyor. Belki de Amerika Birleşik Devletleri'nde bu turnuvanın yapılmasının bir ruhu olabilir bu, biliyorsun onların süper kahraman laştırma kültürleri çoktur. Avengers, işte demir adam, örümcek adam. Burada da sahada da her takımdan bir tane süper kahraman var gibi.
1: Peki ben araya gireyim de Amerika'nın bir futbolcusu vardı, kırmızı kart gördü. O futbolcunun kırmızı kartı şimdi ertelendi. Trump bizzat FIFA'dan rica etmiş. FIFA da bu ricayı kabul etmiş. Bu çok tartışılıyor şimdi.
2: Çok tartışılıyor. Bütün takımların da diline girdi bu konu.
1: Karışmadığı bir futbol vardı, ona da burnunu soktu adam sonunda.
2: Dün akşam İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel da kendi takımına verilen kırmızı karta itiraz etsek ne olur, Trump'la mı konuşsak, biz de mi iptal ettirelim diye şaka yoluyla böyle bir açıklama yaptı. Ama tabii ki adil olmadığı ortada. Belçika ile karşılaşacak ABD milli takımı. Belçika'da hemen resmi olarak tüm hukuki süreçleri başlatacaklarını, itirazları yapacaklarını ve her türlü opsiyonu bu karara itiraz etmek için değerlendireceklerini söyledi. Acaba sahaya çıkmamaya, maçı oynamamaya kadar varır mı bilmiyorum ama mücadelenin de 24 saat içinde oynanıp biteceğini söyleyelim. 24 saat içinde ne olacak? Merakla bekliyoruz ama.
1: Biz de merakla bekliyoruz. Günün programına bakalım mı Volkan bir de?
2: Tabii Portekiz-İspanya mücadelesi var. Cristiano Ronaldo son basın toplantısında dedi ki bu benim son Dünya Kupam. O yüzden ekran başına geçeceklere duyurulur. Onun dışında da ABD-Belçika mücadelesi var bu akşam.
1: O da sabah karşı saat 2'de başlıyor. Evet. İspanya-Portekiz maçı saat 21'de. Teşekkür ediyoruz Volkan, sağ olasın.
2: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Birazdan Metropol FM'de çekilişimiz var.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Meray Kuruyemiş'in sunduğu Dünya Kupası Skor Kralı çekilişi başlıyor.
1: Herkese merhabalar, günaydın. Çekiliş zamanı Metropol FM'de. Anılcığım, diyorsun ki kameraya bak diyorsun bana. Ama burada bir ekran var, burada var, burada var, burada var. Teknik var. Kamerayı sen buraya koyarsan belki daha iyi olmaz mı? Burada olmaz mı Anıl? Ha? O açıdan olmuyor. Bu açı daha mı iyi? Benim de şu açım daha iyi aslında. Evet, şu an canlı canlı Instagram'dan bizi takip edebiliyorsunuz. Çekilişimizi yapıyoruz. Skor Kralı çekilişimizde. Şimdi bir dinleyicimize ne kazandırıyoruz? Milli takım formaları. Meray Kuruyemiş'ten 100 oyun hediyelerinde en çok sevdiğiniz Meray ürünlerinin bulunduğu harika bir hediye paketi. Daha aynı zamanda bir adet DAB radyo kutusu kazanabiliyorsunuz. Fransa Paraguay maçı kaç kaç biter diye sorduk dinleyenlerimize. Ve sadece 5 dinleyicimiz doğru skoru bilmiş, tahmin etmiş. 500'den fazla tahmin gelmişti ve sadece 5 doğru var. Yani doğru tahminle bu hediyeleri kazanma şansınız acayip yüksek. Şu an her bir dinleyicimizin, doğru tahminde bulunan dinleyenlerimizin %20'lik bir kazanma şansı var. Ve tüm gelen doğru tahminler arasında yapacağımız

0: tebrik ediyoruz. Tahmin doğru şansınla da bir adet milli takım forması kazandın. İstediğin milli takım formasını alabiliyorsun. Aynı zamanda 100 euro değerine bir Meray Kuruyemiş hediye paketi ve bir adet de her yerden bizi dinleyebileceğin bir adet DAB radyosu. Ve kıymetli dinleyenler, tüh katılamadım, şansımı kaybettim diye üzülmeyin. Bu akşam İspanya Portekiz maçı var ve bu maç saat 21'de başlıyor. Maç başlayana kadar İspanya Portekiz maçı kaç kaç biter, bize skor tahmininizi gönderin ve doğru tahminler arasında yarın sabah ben yine bir çekiliş yapacağım ve bu harika armağanları belki siz kazanacaksınız. Bol şanslar herkese.
1: Bu maçın kazananı belli oldu. Ama büyük ödül için yarış devam ediyor. Sen de Dünya Kupası maçlarının skorunu doğru tahmin et. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte iPhone 17 kazanma şansını yakala. Ne kadar çok doğru tahmin edersen büyük ödüle o kadar yakınsın. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Bu ara Skor Kralı yarışmamıza Facebook'tan da katılabiliyorsunuz. Oradaki açmış olduğumuz yarışma başlığımızın altına da yine skor tahminlerinizi gönderebiliyorsunuz. Ona göre aklınızda olsun. Bol şanslar herkese.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Emre Fel henüz 10 yaşında. 9.57 yaptık biz de saatlerimizi. Hande Yener'le Madrigal'le Ego parçasıyla bugünlük Çay Şekeri programımızı sonlandırıyoruz. Metropol FM'de tabii ki Çay Şekeri programından sonra en keyifli, en güzel şarkılarla gün boyunca müzik keyfi devam ediyor. Saat 11-13 arası Hakan sizlerle Rengarenk programında ve sonrasında 15-19 arası Esra Paydos programında kulaklarınızda, radyolarınızda. Ben Serdar. Yarın duyuşmak üzere. Güzel bir hafta, güzel bir gün diliyoruz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Mehr als die Hälfte der Deutschen ist gegen die von der Regierungskoalition geplante Ausweitung der sachgrundlosen Befristung bei Einstellungen. In einer YouGov-Umfrage für die dpa lehnen die Reform insgesamt 54% ab, 26% befürworten sie. Die Regierungskoalition plant im Zuge der Sozialstaatsreformen die Möglichkeit einer längeren Befristung von Arbeitsverhältnissen. Schwarz-Rot will den Entwurf für den Bundeshaushalt 2027 heute im Kabinett beschließen. Unterm Strich steigt die Neuverschuldung auf rund 200 Milliarden Euro. Aus guten Gründen, sagt Bundesfinanzminister Klingbeil.
2: Wir können uns gegen Kreml-Chef Putin nicht mit einer schwarzen Null verteidigen, sagt der Bundesfinanzminister. Heißt, die Bundeswehr muss aufgerüstet werden. Sparen will er auch, aber das reicht nicht. Deshalb greift er auch auf Geld zurück, das ursprünglich für andere Zwecke vorgesehen war, um ein Riesenfinanzloch zu stopfen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: SPD-Sozialpolitiker plädieren für mehrjährige Übergangsfristen bei der geplanten Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren. Die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Klose sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sie halte eine Übergangsfrist von 5 Jahren für sinnvoll. Ein SPD-Kollege spricht sogar von 10 Jahren. Zum Fußball. Skandal bei der WM. Der Weltverband FIFA hat die Rotsperre gegen den besten Torjäger der USA, Balogun, aufgehoben. Offenbar unter dem Druck von US-Präsident Trump. Entsprechende Berichte kritisierte auch der womöglich künftige Bundestrainer Klopp scharf.
3: Trump soll persönlich bei FIFA-Boss Infantino angerufen haben, berichten mehrere Medien. Überraschend hatte der Weltverband am Abend mitgeteilt, dass Balogun im WM-Achtelfinale gegen Belgien spielen darf. Die Rotsperre aus dem 16. Finale gegen Bosnien-Herzegowina wurde zur Bewährung ausgesetzt. Trump reagierte umgehend auf seiner Plattform Truth Social und schrieb: Danke FIFA, es sei eine große Ungerechtigkeit wieder gut gemacht worden. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Bei der WM stehen die nächsten Viertelfinalteilnehmer fest. Norwegen trifft auf England. Die Norweger hatten überraschend Rekordweltmeister Brasilien mit 2:1 aus dem Turnier geworfen. England besiegte Mexiko im Achtelfinale mit 3:2.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü merhabalar, iyi haftalar diliyorum.
5: Merhaba Ferhat, iyi haftalar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün 3 ayrı davada hakim karşısına çıkıyor.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Ekrem İmamoğlu'nun bugün mesaisi yoğun olacak diyebiliriz. Çünkü savunma sırası İBB davasında Ekrem İmamoğlu'na gelecek. En azından böyle bir beklenti var. Yine bugün casusluk ve diploma davaları da görülecek. Aslında 9 Temmuz tarihinde de bir ara karar bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun buna bir tepkisi vardı. Gençlere seslendi Ekrem İmamoğlu. Hazır olun, az kaldı, gençlik hareketiyle yola çıkacağız mesajını verdi.
4: Ve Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde binlerce yabancı misafiri ağırlayacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yapılan hazırlıklar ilk kez görüntülendi.
5: Evet Ferhat, bir yandan da zaten Ankara'da havalimanında hareketlilik de başladı. Ankara semalarında da hareketlilik başladı. Yavaş yavaş liderler gelmeye başlıyorlar ve onların heyetleri gelmeye başlıyor. Cumhurbaşkanlığı NATO zirvesinin gündemini de açıkladı. Savunma, Ukrayna ve bölgesel güvenliğin masada olacağı ifade edildi.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 1000 kişilik bir ekiple beklenirken canavar lakaplı aracı Ankara'ya vardı, Ankara sokaklarında.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Trump'ın canavar lakaplı aracı ve diğer araçları da kargo uçağıyla Amerika'dan Türkiye'ye getirildi. Trump burada kendi araçlarını kullanacak ve bu araçların yakıt aldığı da görüntülendi bir akaryakıt istasyonundan. Burada Trump'ın da Ankara'daki NATO programının belli olduğu açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüşmesi bekleniyor.
4: Güçlü NATO zirvesi öncesi tabii güvenlik önlemleri de arttırıldı. Yine zirve öncesi 46 kişi daha gözaltına alındı.
5: Evet, birçok ilde operasyon yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Bursa'da düzenlenen ev baskınları vardı. Bazı gazeteciler, avukatlar, akademisyenler, hukuk öğrencileri, dernek üyeleri, siyasi parti temsilcileri gözaltına alındı. Bu gözaltılara basın mensuplarından, medyadan gelen de tepkiler oldu. Daha çok gözaltına alınanlar NATO'yu protesto eden ya da etmesi muhtemel olan kişiler oldu.
4: Ve Özgür Özel Zonguldak'ta halk buluşmaları kapsamında yaptığı bir konuşmada özellikle partisini iktidara taşıma hedefini bir kez daha yineledi ve önemli paylaşımlarda bulundu.
5: Evet, Özgür Özel cezaevinde Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret etmişti. Onu da hatırlatalım bu arada. Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür dedi. Zonguldak'ta bu yeniyi kuran bir yürüyüştür dedi. Ve bu yenilik emeklerin yolu yeni yürüyüşüdür. Emekçilerin yeni yürüyüşüdür. Yoksulluktan kurtulmak isteyenlerin yürüyüşüdür. Artık canına tak eden çiftçilerin, köylülerin yeni yürüyüşüdür diyerek bir mesaj verdi.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM hava durumu.
1: Koblenz'te hava bulutlu, sıcaklık 18 derece, gün boyunca 16 ile 28 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 18 derece, gün içinde 16 ile 28 derece olacak. Hava koşulları bölgede benzer şekilde seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 116 euro 83 sent. Çeyrek altın ise 204 euro 45 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 50 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 6 Temmuz Pazartesi günü Portekiz-İspanya mücadelesi var. Maç saati 21, yayıncı TTF. 7 Temmuz Salı günü Amerika Birleşik Devletleri Belçika ile karşılaşacak. Maç saati 02, yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Bugün fast futbolunun yeni jenerasyonunda adı en parlak harflerle yazılan isimlerden birini anlatıyoruz. İsmail Saibari, top ayağına geldiğinde oyunu hızlandıran, ceza sahasına yaklaştığında rakip savunmaya panik yaşatan modern futbolun çok yönlü hücumcularından biri. Saibari'nin hikayesi tek bir ülkeye sığmıyor. İspanya'da dünyaya geldi, Belçika'da büyüdü, Hollanda'da PSV formasıyla olgunlaştı ve kalbini Fas milli takımına adadı. Yani onun futbolunda Akdeniz'in sıcaklığı, Belçika sokaklarının sertliği ve Hollanda futbol okulunun tekniği var. PSV'de geçirdiği yıllar onu sıradan bir yetenek olmaktan çıkarıp Avrupa piyasasının en dikkat çeken oyuncularından birine dönüştürdü. Büyük maçlardaki cesareti ve Dünya Kupası sahnesindeki çıkışı derken o büyük adım geldi. Bayern Münih transferi. Yaklaşık 55 milyon euroluk bu hamle sadece bir transfer değil, Saibari'nin artık Avrupa futbolunun en üst rafına çıktığının ilanıydı. Fas formasıyla da aynı özgüveni taşıyor. Onun oyununda gösterişten çok ritim, güç ve karar anlarında soğukkanlılık var. İsmail Saibari.
2: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Spaya ve çevresinde Perşembe gününe kadar Bundeswehr Alman ordusu tatbikat yapacak. Kent yönetimi bölgede çok sayıda askeri aracın görülebileceğini, bunun endişeye neden olmaması gerektiğini bildirdi. Tatbikat sırasında personel taşıma kamyonları dahil Bundeswehr Alman ordusu araçları yollarda olacak. Kısa süreli trafik aksamaları da yaşanabilir. Tatbikatın amacı ve katılan asker sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi. Rheinland-Pfalz'te okullarda cep telefonu kullanımı kısıtlanmak isteniyor. Yeni Eğitim Bakanı Ute Aylin-Kihutich, çocuk ve gençlerin en az 10. sınıfa kadar okulda telefon kullanmaması gerektiğini açıkladı. CDU'lu bakan, istisnanın yalnızca telefonun ders için gerekli olduğu durumlarda geçerli olacağını belirtti. Ludwigshafen'da Hochstrasse Süd 7 yıllık inşaat sürecinin ardından resmen yeniden açıldı. SVR'e göre güzergah cumartesi gününden itibaren otomobiller için kısmen trafiğe açıldı. Mannheim'dan Fels yönüne geçiş mümkün olurken bazı kesimlerde çalışmalar sürdüğü için hız sınırı 30 km ile sınırlı. Değerli dinleyenler, federal hükümetin bugün 2027 bütçe tasarısıyla 2030'a kadar uzanan mali planlamayı karara bağlaması bekleniyor. Kabinenin taslağına göre Maliye Bakanı Klingbeil, gelecek yıl için oluşan milyarlarca euroluk açığı fondan yaklaşık 7 milyar euro aktararak kapattı. Tasarıda 200 milyar euronun üzerinde yeni borçlanma öngörülüyor. Trump'ın dünya futbolunun kurallarına müdahale ettiği tartışması büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden futbolcu Florian Dünya Kupası'nda oynama hakkını geri kazandı. Son 32 turunda aldığı kırmızı karta rağmen 25 yaşındaki oyuncu Salı günü saat 2'de oynanacak son 16 turu maçında forma giyebilecek. Dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA, kırmızı kart cezasının kaldırıldığını doğruladı. Medyada çıkan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Infantino'yu bizzat arayarak cezanın kaldırılmasını sağladı. Belçika Futbol Federasyonu ise karara itiraz edeceğini açıkladı. Karara Alman futbol dünyasından da büyük tepki var. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası son 16 turu ikinci gününde büyük heyecan yaşandı. İlk dakikalarından itibaren tempolu başlayan Brezilya-Norveç müsabakasında uzun süre gol olmadı. Bu kupanın en çok kazananı Brezilya ilk yarıda penaltıda kaçırdı. Son 10 dakikaya 0-0 girilmişti. Ancak Norveç'in dev forveti Erling Braut Haaland takımını aniden 2-0 öne geçirdi ve Brezilya'yı evine gönderdi. Sambacılar adına üzücü sonlanan gecede Neymar Dünya Kupası sahnesinde gol atarak veda etti. Norveç 2-1 ile Brezilya'yı evine gönderdi. Bir diğer mücadele Mexico City'de oynandı. İngiltere-Meksika maçı da hayli yüksek tempoda geçti. İlk yarı biterken Jude Bellingham 2 dakikada 2 gol atarak Meksika'nın gardını düşürdü. Harry Kane bu maçta da gol attı ve penaltıdan attığı golle gol krallığı takibini sürdürdü. İngiltere'nin karşılaşmada gördüğü kırmızı kart da çok konuşuldu. İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel gördükleri kırmızı kartın haksız olduğunu dile getirirken belki kaptanımız Harry Kane Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşür ve kırmızı kartı iptal ettirir ifadelerini kullandı. Tuchel'ın bu sözleri kullanmasının bir nedeni var elbette. ABD'li futbolcu Balogun Bosna-Hersek karşılaşmasında kırmızı kart gördüğü için Belçika ile oynanacak son 16 mücadelesinde cezalı duruma düşmüştü. Dün gündeme bomba gibi bir açıklama düştü. FIFA, ABD'li forvetin Belçika maçında kırmızı kart cezasının kaldırıldığını duyurdu. Dünya Kupası tarihinde görülmemiş bir şeydi bu. Bu kararın ardında ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı telefon konuşmasının olduğu söylendi. Donald Trump, kırmızı kartın kaldırılması hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımla FIFA'ya teşekkür ederek her şeyi açıklığa kavuşturdu. ABD'nin son 16 turundaki rakibi Belçika ise konuyu her türlü hukuki sürece götüreceklerini açıkladı ve Belçika tüm takımların eşit mücadelesi için her türlü seçeneği değerlendirdiklerini belirtti. Almanya'nın yeni teknik direktörü olması beklenen Jürgen Klopp da konu hakkında yaptığı yorumda "Bu bizim oyunumuz, onların oyunu değil." ifadelerini kullandı. Dünya Kupası'nda bugün Portekiz, İspanya ve ABD Belçika maçları var. Herkese iyi seyirler. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Mehr als die Hälfte der Deutschen ist gegen die von der Regierungskoalition geplante Ausweitung der sachgrundlosen Befristung bei Einstellungen. In einer YouGov-Umfrage für die dpa lehnen die Reform insgesamt 54% ab, 26% befürworten sie. Die Regierungskoalition plant im Zuge der Sozialstaatsreformen die Möglichkeit einer längeren Befristung von Arbeitsverhältnissen. Zum Start einer erneuten Hitzewelle spitzt sich in Frankreich die Waldbrandgefahr zu. Im Süden des Landes kämpfen Feuerwehren gegen einen riesigen Brand. Die Behörden haben die Evakuierung von rund 10.000 Menschen aus mehreren Ortschaften angeordnet.
2: In dem betroffenen Gebirgsmassiv westlich von Perpignan hat das Feuer sich bereits durch 4.600 Hektar Fläche gefressen. Der ausufernde Brand führte auch zu einer Anpassung der dritten Etappe der Tour de France, die heute durch die betroffene Region führt. Auch an anderen Orten in Frankreich brachen Brände aus. Der staatliche Wetterdienst warnte für Dutzende Departements vor einer hohen Brandgefahr. Michael Evers, Paris.
1: In Baden-Württemberg in Offenburg hat die Polizei nach Schüssen einen toten Mann und eine verletzte Frau gefunden. Die Frau starb dann aber kurze Zeit später im Krankenhaus, teilte die Polizei mit. In der Nähe des Tatorts hätten die Einsatzkräfte eine Waffe gefunden. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Was sich genau ereignet hat, wird noch ermittelt. Zum Fußball. Skandal bei der WM. Der Weltverband FIFA hat die Rotsperre gegen den besten Torjäger der USA, Balogun, aufgehoben. Offenbar unter dem Druck von US-Präsident Trump. Entsprechende Berichte kritisierte auch der womöglich künftige Bundestrainer Klopp scharf.
3: Trump soll persönlich bei FIFA-Boss Infantino angerufen haben, berichten mehrere Medien. Überraschend hatte der Weltverband am Abend mitgeteilt, dass Balogun im WM-Achtelfinale gegen Belgien spielen darf. Die Rotsperre aus dem 16. Finale gegen Bosnien-Herzegowina wurde zur Bewährung ausgesetzt. Trump reagierte umgehend auf seiner Plattform Truth Social und schrieb: Danke FIFA, es sei eine große Ungerechtigkeit wieder gut gemacht worden. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Bei der WM stehen die nächsten Viertelfinalteilnehmer fest. Norwegen trifft auf England. Die Norweger hatten überraschend Rekordweltmeister Brasilien mit 2:1 aus dem Turnier geworfen. England besiegte Mexiko im Achtelfinale mit 3:2.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar. Ve Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde binlerce yabancı misafiri ağırlayacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yapılan hazırlıklar ilk kez görüntülendi.
5: Evet Ferhat, bir yandan da zaten Ankara'da havalimanında hareketlilik de başladı. Ankara semalarında da hareketlilik başladı. Yavaş yavaş liderler gelmeye başlıyorlar ve onların heyetleri gelmeye başlıyor. Cumhurbaşkanlığı NATO zirvesinin gündemini de açıkladı. Savunma, Ukrayna ve bölgesel güvenliğin masada olacağı ifade edildi.
4: Güçlü NATO zirvesi öncesi tabii güvenlik önlemleri de arttırıldı. Yine zirve öncesi 46 kişi daha gözaltına alındı.
5: Evet, birçok ilde operasyon yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Bursa'da düzenlenen ev baskınları vardı. Bazı gazeteciler, avukatlar, akademisyenler, hukuk öğrencileri, dernek üyeleri, siyasi parti temsilcileri gözaltına alındı. Bu gözaltılara basın mensuplarından, medyadan gelen de tepkiler oldu. Daha çok gözaltına alınanlar NATO'yu protesto eden ya da etmesi muhtemel olan kişiler oldu.
4: Tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün 3 ayrı davada hakim karşısına çıkıyor.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Ekrem İmamoğlu'nun bugün mesaisi yoğun olacak diyebiliriz. Çünkü savunma sırası İBB davasında Ekrem İmamoğlu'na gelecek. En azından böyle bir beklenti var. Yine bugün casusluk ve diploma davaları da görülecek. Aslında 9 Temmuz tarihinde de bir ara karar bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun buna bir tepkisi vardı. Gençlere seslendi Ekrem İmamoğlu, hazır olun, az kaldı, gençlik hareketiyle yola çıkacağız mesajını verdi.
4: Dış siyasete geçelim. Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde ilerleme olmadığını açıkladı. Raporda özellikle demokratik reform eksikliği cümlesi de dikkat çekti.
5: Evet, bu rapor üstelik 381 evet 107 hayır oyuyla kabul edildi. Bu rapor içerisinde ne var diye bakıldığında senin de ifade ettiğin gibi Avrupa Birliği üyelik sürecinin demokratik reformların hayata geçirilmemesi nedeniyle durma noktasında olduğu belirtildi ve bu arada CHP yönelik hukuki süreçlerle ilgili son hukuki süreç demokratik çoğulculuğun ve hukukun üstünlüğünün uğradığı geniş çaplı erozyonun en son örneğidir ifadeleriyle eleştirildi.
4: Güçlü yazın gelmesiyle ve havaların çok ısınmasıyla birlikte orman yangınları haberleri de maalesef gelmeye başladı. İki noktada yangınlara mücadele sürüyor. Balıkesir ve Kütahya.
5: Evet, özellikle Balıkesir'de 3 noktada farklı yangın çıktı. 2 ilden sevindiren haber geldi. Balıkesir, Kütahya ve Diyarbakır'da peş peşe çıkan yangınlar vardı. Kütahya ve Diyarbakır'dan gelen sevindirici haber yangınlara müdahale edildiği ve yangınların kontrol altına alındığı yönündeydi. Balıkesir'de 6 Eylül'de söndürme çalışmaları bir yandan devam ediyor.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler.

Rengarengcisiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Guten Morgen diyeceğim ama saat 11 oldu daha. Neyse, yatağından yeni kalkanlar vardır değil mi? Benim gibi. Hiç belli olmaz. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve yine ilginç konuların yanı sıra benim, sadece benim sizler için seçtiğim şarkılarla bugün 2 saatlik programımızda Rengarengcisiniz ve bugünkü ilk şarkım eskilere gideceğiz. Herkesi. Şimdi bazı kesimimiz var, mutlaka bu sanatçının çalacağı parçası için kutuplaşmış durumda. Kimisi çok sever, kimisi hiç sevmez. Belki şarkılarından dolayı değil, özel hayatından dolayı. Ama bir şey var. Bu sanatçının mutlaka önceden severek dinlediğimiz bir parçası vardır. Bu adamı ister sevin ister sevmeyin arkadaşlar. Kimmiş bu söylemiyorum ama parçasını çalıyorum sizlere. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve karşınızda... İbrahim Korpan. Gününüz rengarenk olsun. Mikrofona ben, Ali Menkel DJ.

0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi'nde bugün 70 yaşındaki bir sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sanığın ayrıldığı eski partnerini çekiç ve boru anahtarıyla öldürdüğü iddia ediliyor. İddianamede suçlama cinayet olarak yer alıyor. 66 yaşındaki kadının ağır baş ve yüz yaralanmaları sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Kaiserslautern Eyalet Mahkemesi'nde ise 19 yaşındaki bir sanığın davası sürüyor. Sanığın tartışma sırasında iki erkeğe bıçakla saldırdığı öne sürülüyor. Bir kişi hayati tehlikeye geçirecek şekilde yaralanmış, bir kişi de hayatını kaybetmişti. Ayrıca sanığın cezai ehliyeti de değerlendirilecek.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Küşin Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşin Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşin Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Dalzın ve Vida en güzel parçalarımızla kıpır kıpır oynayacağımız şarkılarla sizlerle birlikteyiz. 2 saat boyunca benim seçtiğim şarkılar. Sadece insanları güldüren, aynı zamanda olduğu yerde oynatan ve huzur getiren şarkılar. Bunlardan bir tanesi şimdi geliyor. Ve karşınızda Martılar şarkısıyla Edip.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ben şımarık insanları sevmem. Var mı ailenize şımarık olan? Mutlaka vardır. Yani ailenizin en şımarığı kim arkadaşlar? Genelde kız çocuklar oluyor değil mi? Yani genelde kız çocuklar oluyor. Ama bırakın da kız çocukları şımarsın vallahi. Şimdi Manifest, bu kız çocuklarından oluşan bir grup ile Ajda Pekkan'ın Hileli adı şarkısını şu anda gerçek anlamda sadece Türkiye'de değil diğer ülkelerde sükse yapan şarkılardan birisiyle ilerliyoruz. Hileli ile gidiyoruz tık tık tık.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Spaya ve çevresinde Perşembe gününe kadar Bundeswehr Alman ordusu tatbikat yapacak. Kent yönetimi bölgede çok sayıda askeri aracın görülebileceğini, bunun endişeye neden olmaması gerektiğini bildirdi. Tatbikat sırasında personel taşıma kamyonları dahil Bundeswehr Alman ordusu araçları yollarda olacak. Kısa süreli trafik aksamaları da yaşanabilir. Tatbikatın amacı ve katılan asker sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi. Rheinland-Pfalz'te okullarda cep telefonu kullanımı kısıtlanmak isteniyor. Yeni Eğitim Bakanı Ute Aylin-Kihutich, çocuk ve gençlerin en az 10. sınıfa kadar okulda telefon kullanmaması gerektiğini açıkladı. CDU'lu bakan, istisnanın yalnızca telefonun ders için gerekli olduğu durumlarda geçerli olacağını belirtti. Ludwigshafen'da Hochstrasse Süd 7 yıllık inşaat sürecinin ardından resmen yeniden açıldı. SVR'e göre güzergah cumartesi gününden itibaren otomobiller için kısmen trafiğe açıldı. Mannheim'dan Fels yönüne geçiş mümkün olurken bazı kesimlerde çalışmalar sürdüğü için hız sınırı 30 km ile sınırlı. Değerli dinleyenler, federal hükümetin bugün 2027 bütçe tasarısıyla 2030'a kadar uzanan mali planlamayı karara bağlaması bekleniyor. Kabinenin taslağına göre Maliye Bakanı Klingbeil, gelecek yıl için oluşan milyarlarca euroluk açığı fondan yaklaşık 7 milyar euro aktararak kapattı. Tasarıda 200 milyar euronun üzerinde yeni borçlanma öngörülüyor. Trump'ın dünya futbolunun kurallarına müdahale ettiği tartışması büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden futbolcu Florian Dünya Kupası'nda oynama hakkını geri kazandı. Son 32 turunda aldığı kırmızı karta rağmen 25 yaşındaki oyuncu Salı günü saat 2'de oynanacak son 16 turu maçında forma giyebilecek. Dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA, kırmızı kart cezasının kaldırıldığını doğruladı. Medyada çıkan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Infantino'yu bizzat arayarak cezanın kaldırılmasını sağladı. Belçika Futbol Federasyonu ise karara itiraz edeceğini açıkladı. Karara Alman futbol dünyasından da büyük tepki var. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: biraz Muhammed arkadaşlar. Ne olmuştu Dünya Kupası'nda? Tabii ki ilk önce ben Almanya formasını giymiştim. Serdar da Türkiye formasını giymişti. İki takım da elendi. Ondan sonra ben Brezilya formasını giymiştim. Brezilya ne oldu? Dün elendi. Bir dinleyicim bunun üzerine.
1: Hakan hoş geldin, kolay gelsin. İyi yayınlar. Hakan gözünü seveyim ya, sen Brezilya'yı da eledin. Bir Amerikan forması bul. Onu da giy. Eğer Amerika'da elenirse var ya, maaşımı alacağım, motosete yatıracağım ona göre. Hadi canım benim. Allah'a emanet ol, öpüyorum, iyi yayınlar.
0: Vay vay vay. Tamam da bu formaların parasını kim ödeyecek? O kadar forma aldık, öyle değil mi? Nasıl eşkut ya. Murda ve Emin Rol.

Yolunuzu dinledik. Hasret dedi mi? Çobal efendisiniz. Var mı şimdi kendine güvenen? Hadi bir sesi güzel olan varsa arasın beni. 0-32-117-970-71 0-32-117-970-71 Şarkı çığırmak isteyenler. Nerede olursanız olun hiç fark etmez. Alın size bir fırsat, alın size bir şans. Belki de ünlü olursunuz, bir star olursunuz. Bunun için gazoz içmenize de gerek yok. Dedim ve ilk dinleyicimi aldım. Merhabalar, kiminle görüşüyor? Aha, kapattı vallahi yine. Gazoz olayını duyduktan sonra arkadaşlar herhalde yanlış, gazoz içmek yok dedi. Gazoz içirmeden sizi menşur yapacağız. Var mı sesine güvenen? 0-32-117-970-71 Hadi bakalım, hadi arayın, utanmayın be. Vallahi utanmayın. Zaten gören yok sizi. İsminizi de söylemesiniz olur. Hatta sevmediğiniz birisinin ismini de söyleyebilir. O şahsı rezil rüzgar etmek istiyorsanız. Arayın size bir şans. 0-32-117-970-71 Sesi güzel olanlar buraya. Sizler düşünürken ve telefonlarınızı tuşlarken ben de süperstarlarımızdan, en iyi sanatçılarımızdan bir tanesiyle ilerlemek istiyorum. Murat Boz'la Janti diyor. Sahnelere yakışan. Haliyle, özel hayatıyla, birçok insanın gönlünde taht kuran sesiyle Murat Boz.

0: en güzel şarkılardan bir tanesiydi Murat Boz'la. Can Çiliri Metropol FM Rengarenk programına tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve bu arada sesine güvenenler var mı dedim. Beni arayın dedim. Aradılar. Her seferin, her telefona çıktığında suratımı kapattılar telefonu. Ya arkadaşlar, şimdi sesini güzelse arayın, sizin belki menşur edeceğim. Şimdi bu menşuru da, yani şakayla karışık söylüyorum. Hemen yaz, menşur değil meşhur Hakan diyor. Tamam, biliyorum meşhur oldun da. Ben öyle diyorum yani, bazı insanlarımız bana menşur diyor ve ben ona bayılıyorum. Onlar menşur deyince böyle oy gül uğruyor diyorum. Zo, var mı sesini güvenen dedim ve bir dinleyicim aradı. Kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar, Sait Ahmet ben.
0: Sait Ahmet, nereden arıyorsun bizi Sait Ahmet?
1: Berlin Brandenburg'dan arıyorum.
0: Oh, ne işle meşgulüz?
1: Ben Maschinenanlage Führer yapıyorum.
0: Maschinenanlage Führer yapıyorum. Bunun Türkçesini söyleyebilir misin?
1: Ya makinacıyım.
0: Makine. Hemen kısa, makinacı. Bitirdin iş. Makinacı diyerekten. Zo. Şimdi, yaş kaç?
1: Benim yaşım 33.
0: 33 daha meşhur olabilirsin yani. Yaşın geçmemiş daha.
1: Yani belki.
0: Yani değil mi? Evet. Şimdi iş yerinde misin yoksa mola mı veriyorsun, paydosta mısın?
1: Hayır, şu an işe doğru yoldayım.
0: Ha, işe doğru gidiyorsun. Bu nasıl bir işmiş? Saat kaçta başlıyorsun? Patron musun?
1: Hayır, daha olmadım.
0: Ha, olacaksın. İnşallah onu da göreceğiz.
1: İnşallah bir gün.
0: Sesin güzel mi? Sesine güveniyor musun?
1: Yani arkadaşlar güzel diyorlar.
0: Vay. Yani arkadaşlar acaba inşallah sadece böyle nezaketten dolayı iyisin falan demiyorlardı. Duyacağız, İnşallah. Göreceğiz. Arkadaşlarım bakalım haklı mı değil mi? Hangi şarkı Aynen. söyleyeceksin? Kimden?
1: Kimden söyleyeyim? Gurbette olduğum için bence biraz arabesk söylemek istiyorum.
0: İstediğini söyleyebilirsin.
1: Tamam.
0: Hadi başla bakalım. Bir dörtlü ama.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Başlıyorum.
0: Başla.
1: Uzak yoldan görünüyor karartı. Yola bakın, belki gelen babandır.

0: garip babam duruyor.
1: Çok heyecanlı.
2: İşte bu. Das war aber super.
0: Danke. Bitti.
2: Ya sen ne güzel bir adamsın. Ne güzel söyledin. Ne güzel çığırdın şu türkümüzü bizim ya. Das gibt's nicht.
0: Okay, tamam. İlk defa ya böyle bir şey.
2: Bu heyecan. Tamam, kendini pazarlama. İyisin. Tamam, burada çok heyecanlıyım. Aslında daha da iyi. Bunun daha iyisini ben bilmiyorum. İhtimal veremiyorum. Ama gerçekten 10 numara.
0: Teşekkürler.
2: Ve arkadaşların da hepsine burada mutlaka selamını söyle. Ve hepsi de gerçek arkadaşmış. Hikayeden arkadaşlar değil bunlar. Şimdi ben sana bir şey soracağım. İsmini soy ismini alabilir miyim yine?
0: Benim ismim Sait Ahmet Akyel.
2: Sait Ahmet Akyel.
0: Aynen.
2: Arkadaşlar bu ismi mutlaka bir yere not edin. Belki ileride işinize yarar. Bir yerde herhangi bir eğlencede bir şeyde biz türkü söyletmek istiyoruz dediğiniz an Sait Ahmet Akyel'i bulun. Instagram adresin var mı Sait Ahmet?
0: Tabii ki Kava Set Thousand.
2: Kava
0: Set Thousand.
2: Oo, motosiklet mi sürüyorsun?
0: Aynen.
2: Oo. Nasıl ya galiba? Motosikletin üstünde böyle türkü çığıra çığıra.
0: Aynen, çok seviyorum.
2: Bu nasıl paradoks bir şey? Muazzam. Şimdi sesin o kadar güzeldi ki burada bir hediye mediye falan vermeyecektik. Yok öyleydi. Çok. Ama ben sana önümüzdeki günlerde olacak yine festivaller olacak, konserler olacak falan. Ben sana şimdiden artık bahtına ne çıkarsa 2 tane bilet armağan ediyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Muazzamsın. Süpersin. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hatta kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun. Teşekkür tamam ederiz. Evet arkadaşlar, telefonu açıp da suratımı kapatanlar alın size işte. Ve ilerliyoruz yine. Hangi şarkıyla?

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Selam Hakan'cığım. Ayılana gazoz, bayılana limon. Ayılana gazoz, bayılana limon. Ayılana gazozu da bayılana limon.
4: Hediyeyi duyduktan sonra hemen sesli mesajlar gelmeye başladı. Daha önceden alacaktınız beni. Yüzüme telefonu kapattınız. Aslında ben yapardım genelde. Yine de çok teşekkürler. Gayet de güzel söylüyor musun? Vallahi sen neredesin? Neredensin böyle? İsim yok diyorsun. Fatma yazıyor burada ama adresi o enteresan. Fatma İlaç diyor. Bir erkek sesi. Kocasına mı söyletiyor? Söyle söyle söyle deyip telefonu böyle ağzına sokuyordur onun için. Evet, şimdi Bengü geliyor, aleyhime diyor. 11.52 yaptık saatlerimizi. Neredesiniz tabii ki? Rengarenk Metropol FM.

Bengü'ye yer verdik. Bengü dili aleyhime dedi. Metropol FM'de rengarenk programında biraz önce bana sesli mesaj gönderen ve şarkı çığıran, daha doğrusu roman çığıran bir beyefendi vardı ama telefona baktığımda bir bayanın resmi var. Bir bakayım, evet. Ve adı da Fatma. Kocasına mı söyletti acaba dedim. Süpersin Ali eşim diyor. Evet diyor. Aynen öyle diyor. Aynen öyle derken telefonda ağzına mı verdim? Söyle Ali söyle deyip de ağzına mı soktun demiştim. Aynen öyle diyor. Telefonu şimdi ağzından çıkarabilirsiniz. Artık sevmeyeceğim. Turkish Anatolian Flamenco. Çok güzel yapmışlar. Farklı bir versiyon.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Günaydın Hakan'cığım diyor. Günaydın mı? Günaydın. Evet, günaydın. Belki yeni kalkmıştır, öyle değil mi? O kalkını biz de kalkıyoruz. Dawson Hauptstraße'de iki tarafı da çeken radar var. Sürücülerin dikkatine diyor Ersin Aşık. Teşekkür ediyorum buradan Ersin'ciğim. Ve arkadaşlar bugün... Dünyanın güneşe en uzak... olduğu gün. Evet. Bunu da bildirmiş olayım sizlere. İleride lazım olur size. Ve görüyorsunuz değil mi? Ve hala bu güneş görev aşkıyla yanıp tutuşuyor. Ne kadar uzakta olsanız hiç fark etmez. Ben görevimi yerine getireceğim diyor. İki hafta önce biraz fazla görevini yerine getirdi gibime geldi ama. Buyurun.
2: Alo, iyi günler, ben Şener.
1: Şener, nasılsın, iyi misin?
2: İyi Allah aşkına, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim.
2: Kusura bakmayın ya, aniden telefona çıkınca biraz şaşırdım.
1: Ben böyle aniden, hiç beklenmedik biraz zor diye girerim böyle. Şenerciğim, neden aradın bizi?
2: Efendim. Şarkı söylüyordu arkadaş, ben de bir şarkı.
1: Oo, söyledim. Sen bayağı geriden geliyorsun ama. O geçti artık.
2: Söylemedim mi?
1: Vallahi söyledi bir kere. Bir kereye mahsus bir şeydi o. Ama evet. Arada sırada böyle yine söyleyeceğim. Ama bu kadar geç kalma bak. Arayı bu kadar soğutma. Oğlum Şenerci.
2: Başka size bir fıkra anlatayım.
1: Ha, senin canın sıkılıyor de bizim de canımız sıkılıyor, öyle mi?
2: Yok, şaka yaptım. Size iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.
1: Canım benim. Arada mı ara, mutlaka ara. Okey mi? Teşekkür ediyorum aradığın için.
2: Oldu. İyi
1: Kendine
2: günler.
1: İyi bakıyorsun Şener'cim. Sağ olasın. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Ondan sonra Curcuna devam edecek.
3: Metropol FM. Almanya ve Dünya Haberleri.
4: Ich bin Katrin Müller. Skandal bei der WM. Der Weltverband FIFA hat die Rotsperre gegen den besten Torjäger der USA, Balogun, aufgehoben, offenbar unter dem Druck von US-Präsident Trump. Entsprechende Berichte kritisierte auch der womöglich künftige Bundestrainer Klopp bei Magenta TV scharf.
5: Da sind so lächerliche rote Karten in der Vergangenheit gegeben worden, wo alle nachher sagen, das war keine rote Karte. Und trotzdem bleiben sie bestehen, weil Tatsachenentscheidung. Und hier gehen wir ran. Wenn das wirklich Trump und Infantino miteinander ausgemacht haben, dann das ist verrückt.
4: US-Torjäger Balogun hatte im 16. Finale gegen Bosnien-Herzegowina die rote Karte gesehen, nachdem er unabsichtlich auf dem Knöchel eines Gegners gelandet war. Trump soll dann bei FIFA-Boss Infantino angerufen und Druck gemacht haben. Das Sparpaket für die gesetzlichen Krankenkassen ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Vor der geplanten Abstimmung im Bundestag in dieser Woche ringen Union und SPD weiter um Änderungen. Unter anderem bei der Familienversicherung und beim Geld vom Bund.
6: Bei der Familienversicherung kommt die Koalition den Betroffenen offenbar doch noch etwas entgegen. Wer Kinder unter 12 Jahren hatte, soll den Ehepartner weiter kostenlos mitversichern können. Bisher war nur eine Grenze bis zum 7. Geburtstag des Kindes geplant. Außerdem könnte der Bund die Krankenkassen stärker unterstützen. Union und SPD wollen das Sparpaket noch diese Woche durchs Parlament bringen und so verhindern, dass die Beiträge im kommenden Jahr noch weiter steigen. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
4: Mehr als die Hälfte der Deutschen ist gegen die von der Regierungskoalition geplante Ausweitung der sachgrundlosen Befristung bei Einstellungen. In einer YouGov-Umfrage für die dpa lehnen die Reform insgesamt 54% ab, 26% befürworten sie. Die Regierungskoalition plant im Zuge der Sozialstaatsreformen die Möglichkeit einer längeren Befristung von Arbeitsverhältnissen. SPD-Sozialpolitiker plädieren für mehrjährige Übergangsfristen bei der geplanten Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren. Die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Klose sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sie halte eine Übergangsfrist von 5 Jahren für sinnvoll. Ein SPD-Kollege spricht sogar von 10 Jahren.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
7: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar. Ve Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde binlerce yabancı misafiri ağırlayacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yapılan hazırlıklar ilk kez görüntülendi.
8: Evet Ferhat, bir yandan da zaten Ankara'da havalimanında hareketlilik de başladı. Ankara semalarında da hareketlilik başladı. Yavaş yavaş liderler gelmeye başlıyorlar ve onların heyetleri gelmeye başlıyor. Cumhurbaşkanlığı NATO zirvesinin gündemini de açıkladı. Savunma, Ukrayna ve bölgesel güvenliğin masada olacağı ifade edildi.
7: Güçlü, NATO zirvesi öncesi tabii güvenlik önlemleri de arttırıldı. Yine zirve öncesi 46 kişi daha gözaltına alındı.
8: Evet, birçok ilde operasyon yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Bursa'da düzenlenen ev baskınları vardı. Bazı gazeteciler, avukatlar, akademisyenler, hukuk öğrencileri, dernek üyeleri, siyasi parti temsilcileri gözaltına alındı. Bu gözaltılara basın mensuplarından, medyadan gelen de tepkiler oldu. Daha çok gözaltına alınanlar NATO'yu protesto eden ya da etmesi muhtemel olan kişiler oldu.
7: Tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün 3 ayrı davada hakim karşısına çıkıyor.
8: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Ekrem İmamoğlu'nun bugün mesaisi yoğun olacak diyebiliriz. Çünkü savunma sırası İBB davasında Ekrem İmamoğlu'na gelecek. En azından böyle bir beklenti var. Yine bugün casusluk ve diploma davaları da görülecek. Aslında 9 Temmuz tarihinde de bir ara karar bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun buna bir tepkisi vardı. Gençlere seslendi Ekrem İmamoğlu, hazır olun, az kaldı, gençlik hareketiyle yola çıkacağız mesajını verdi.
7: Dış siyasete geçelim. Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde ilerleme olmadığını açıkladı. Raporda özellikle demokratik reform eksikliği cümlesi de dikkat çekti.
8: Evet, bu rapor üstelik 381 evet 107 hayır oyuyla kabul edildi. Bu rapor içerisinde ne var diye bakıldığında senin de ifade ettiğin gibi Avrupa Birliği üyelik sürecinin demokratik reformların hayata geçirilmemesi nedeniyle durma noktasında olduğu belirtildi. Ve bu arada CHP yönelik hukuki süreçlerle ilgili son hukuki süreç demokratik çoğulculuğun ve hukukun üstünlüğünün uğradığı geniş çaplı erozyonun en son örneğidir ifadeleriyle eleştirildi.
7: Güçlü, yazın gelmesiyle ve havaların çok ısınmasıyla birlikte orman yangınları haberleri de maalesef gelmeye başladı. İki noktada yangınlara mücadele sürüyor. Balıkesir ve Kütahya.
8: Evet, özellikle Balıkesir'de 3 noktada farklı yangın çıktı. 2 ilden sevindiren haber geldi. Balıkesir, Kütahya ve Diyarbakır'da peş peşe çıkan yangınlar vardı. Kütahya ve Diyarbakır'dan gelen sevindirici haber, yangınlara müdahale edildiği ve yangınların kontrol altına alındığı yönündeydi. Balıkesir'de 6 Eylül'de söndürme çalışmaları bir yandan devam ediyor.
7: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.

Şimdi biraz önce bir dinleyicim aradı. Aniden açtım telefonu, buyur. Ya ben şarkı söyleyecektim dedi ama geç kaldım biraz dedim. Ha. O zaman fıkra anlatayım dedi. Neyse, şimdi birkaç dinleyicim yazık oldu adamcağıza, mahcup oldu ama sağlık olsun, en iyisini sen bilirsin diyor. Ha, en iyisini ben bilmem, öyle bir iddiam hiçbir zaman olmadı zaten. Başka bir dinleyicim de ya abi bıraksaydın ya, keşke şarkıyı yani ne kadar meraklı. Şimdi şöyle yapalım, ben sizin numaranızı bu dinleyicime vereyim, arayın size söylesin şarkıları. Vereyim ya, ver derseniz vereceğim vallahi billahi. So şimdi ya mega starımıza devam ediyoruz. Kedi gibi geliyor kendisi, Çarkan. Ve hafta sonu Dortmund'da Rakkas'ın sunmuş olduğu muhteşem bir konser düzenledi kendisi. Gel.

0: Evet, ve çarkanımız Megastar'ımız hafta sonu konserine giden oldu mu arkadaşlar? Dortmund Westfalen'de Dortmund'da muhteşem Auswärtskonzert konser yaptı. Bir de Almanca konuştu sahne dedi. Was mit dem Wetter los heute dedi. Vor einer Woche war es richtig sonnig und jetzt Allah'a dua ettim. İnşallah yağmur yağmaz dedim diyor. Yani slang, şivesi dediğimizde gayet yerindeydi. Gayet de güzel konuşuyordu. Bu konsere giden birçok kişi herhalde mutlu kalmıştır bu konserden. Ve Rakkas'ın düzenlemiş olduğu bu muhteşem konser. Tekrar bakalım belki önümüzdeki senelerde yine Stadtfinden olacak mı? Almancaya bak, Türkçeye bak. Stadtfinden olacak mı? Ben de ayak uyduruyorum artık sizlere. Yabancılık çekmeyesiniz diye arkadaşlar. Şimdi kısa bir aramız olacak, sonra beraberiz.
1: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 6 Temmuz Pazartesi günü Portekiz-İspanya mücadelesi var. Maç saati 21, yayıncı TTF. 7 Temmuz Salı günü Amerika Birleşik Devletleri Belçika ile karşılaşacak. Maç saati 02, yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
1: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Alo Şakir.
1: Hayırdır, farkta mısın Necati? Kuş sesleri falan.
0: Yok be Şakir. Aylux'tan Wintergarten yaptırmıştık ya. Artık ailece tüm vaktimiz terasta geçiyor.
1: Keyfine diyecek yok be Necati.
2: Hadi Necati, çayımı
3: sordu. Aylux, Koblenz ve çevresinde yaşamınıza keyif katmaya devam ediyor. Aylux.com

skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

sind wir wieder arkadaşlar. En güzel şarkılarımızla ilerliyoruz. Ve ilerlerken de böyle gözlerim böyle kayıyor sağa sola. Şey yaptım ben böyle de. Geçenlerde burada radyoda ismini vermeyeceğim. Bir elemanımızla tartışıyoruz. Ama böyle tatlı bir tartışma var. Dedim ki, İşte eşimle kavga ettim de şeyi tartıştım da şudur budur falan, neyin tartışmasını yaptınız dedim. Şeyin tartışmasını, toka. Bildiğiniz toka. Saç tokasını nereye bıraktı? Ben şuraya bırakmıştım ama toka orada değil falan dedi. Aslında genelde hep tokayla giriyor işe. Ama toka gözüme battı. Tokan yok bugün dedim. Ya sorma dedi. Ne oldu dedim. Böyle böyle bir hikaye oldu. Tokuyu aradık bulamadım bir türlü dedi. Sonra bir de eşimle de birazcık kavga ettim. Toka buradaydı falan filan. Sonra ona dedim ki, yani tokayı nereye koyduğunu, sonra dedi ya ben tokayı sonradan, benim hatamda dedi, tokayı buldum ama takmadım bu sefer dedi. Dedim yani kadınlar genelde böyle 4 yıl önce bir cuma günü saat 21:20'de ne söylediğini hatırlarlar aslında. Ama kafasındaki tokayı nereye koyduğunu bir, yani birkaç saat öncesini onu bilmezler. Vay, bunu diyen sen misin? O tokayı alacağım, senin kafana takacağım Hakan dedi. Ama saç yok ki dedim, sen de kafa da yok dedi. Bir tarafına tutuşturdum diyor. Ya kulağına ya burnuna diyor. Ama kafa da yok senden. Hem kocasının üstesinden geldi. Hem benim üstümden geldi. Allah bildiğini yapsın. Hadi bakalım.

0: Rengarenk devam ediyor arkadaşlar. Of, burnumu çarptı. Burun büyük olunca her yere çarpıyor. Şimdi bu sabah radyoya gelmeden önce DM'e uğradım. Mutlaka sizin yakınınıza, yanınıza, sağınıza, solunuzda bir DM vardır veya da orada da alışveriş yapmışsınızdır. Ve her seferinde gittiğimde orada biliyorsunuz böyle ketenden yapılmış şey var, çantalar var. Poşet niyetini kullandığımız bu çantalar var. Şimdi her seferinde ondan alıyorum. Baktım doldu ev, yani bu ketenden yapılan çantadan doldu. Son gittiğimde aldım, dedim ki herhalde bunlardan bende evde 155 bin tane var dedim kasadaki kadına. O zaman 155 bin çarpı 2 dedi. Niye 155 bin çarpı 2 dedim. Ne yapar dedi o dedim. Ne yapayım bilmiyorum ki dedim. 300 küsür bin yapıyor dedim. 310 mu yapıyor dedim. Evet, o zaman 310 bin euro paranız var dedi. O nasıl oluyor dedim. 2 euro değerinde onlar dedim. Biliyorum evet dedim. Onu buraya geri getirdiğinizde size 2 euroyu geri veriyoruz dedi. Duydunuz mu? O ketenden aldığımız Beutel dediğimiz DM'de. Sadece DM'de var şu anda. Ki onları tekrar geri getirdiğinizde 2 euroyu geri veriyoruz dedi kadın bana. Kadının dediğinin yalancısıyım ben. Şimdi gidip de ya biz verdik de vermedi falan. Yani kadın aynen bana bunu dedi. Bugün radyodan çıktıktan sonra biraz sonra gideceğim. O bakayım vereceğim. Ama siz benden önce gidecek olursanız bunu aklınızın köşesine bir yere yazın arkadaşlar. Evleri mesela bakar. Yani 5 tane varsa sizin 10 euro, öyle değil mi? Şimdi bu da gülecek ne vardı? Alkışlanacak bir şey var. Evet ve geliyor. Piyanoyla bir giriş yaptık.
1: Sardı korkular gelecek yıllar.
0: Ajda'dan tanıdığımız. Bu şarkı şimdi Işın Karaca'dan. Gözlerimde canlanınca daha enerjik, daha güçlü bir sesiyle dinliyoruz. Metropol FM'de Kalma Karışık'ta. En güzel şarkılarımız sizlerle birlikte.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Tatil yerlerinde inanmazsınız diyor. Bulgaristan daha pahalı diyor. Döner diyor 18 euro. Yok deve. 18 euro nedir ya?
2: Bro git bak bunlar nedirler? Bellenmişler mi yoksa lan?
1: Yarım ekmek var ya, yarım pide mi o?
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Ve şimdi 90'lı senelerin sonuna doğru Türkiye'de sahillerde tatil yaptığımız anlarda sıkça dinlediğimiz şarkılardan bir tanesi. Kumralım diyor. Yaşar'la ilerliyoruz. Metropol efendisiniz, rengarenkte. Keyfiniz bol.

Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

Bakalım olacak mı olmayacak mı? Sizler de deneyin canınız sıkılıyorsa. Eğer öyle bir şey yoksa Hakan demişti ama falan derseniz suçu bana atarsınız. Okey? Zor. Şimdi Elif Buse Doğan.

Şimdi dün sosyal medyada dolaşırken, burada biliyorsunuz Türkiye'de genelde Türkiye'de seyyar satıcıların o olduğu gibi hijyenik olan muazzam böyle tezgahları var ya. Ben aslında şeyimdir, o kadar hassas değilim yani. Bakarım, izlerim, kimileri izleyemez, bakamaz ve böyle falan der. Ben izlerim böyle, hayretler içerisinde izlerim. Şimdi bu hijyenik olup olmamasının dışında bir de ekmek arası et yapıyorlar. Şöyle bir izledim, adam ekmeği açıyor. Yani artık nasıl açıyorsa onu tahmin edebiliyorsunuz. Ondan sonra tahtayı, daha doğrusu tezgaha gösteriyor. Görüyor musunuz? Bu tahta tahta diyor. Bu tahta diyor plastik değil diyor. Ahşap tahta diyor. Ama etrafındaki malzemeyi kullanmış olduğu o gereçler var ya, mesela kova var orada. Kovanın içinden bir şey alıyor, maydanoz, yani maydanoz alıyor orada. Önceden kesmiş olduğu, onu ekmeğin içine atıyor. O kovaya baktım arkadaşlar, böyle zoomladım baktım. Ya yani bundan aşağı yukarı 12-13 sene önce iflas eden bir yoğurtçu dükkanının bundan 13 sene önce kapanmış bir yoğurt fabrikasının tamam mı? Yoğurt kabı. Onunla çalışıyor. Bir de eti koyuyor, ondan sonra koyarken tekrar maşayla alıyor iki tanesi. Bir koyup iki alıyor. Mehter marşı gibi, mehter takımı gibi. İki, yani bir koyuyor iki alıyor. Solunda da hiç et falan gözükmüyor. Yani bana soracak olursanız veganlar için harika bir yer orası. Öldüm seni derken. Şimdi adalet mi diyeceğiz? Koray Avcı ile

Koray Avcı'dan dinleyelim şarkımızı ve yine bir rengarenk programımızın sonuna geldi. Oh! Tamam, bağırma, abartma. Yarın yine buradayız. Ne var? Allah Allah. Ya size bir şey demiyorum. Buradaki otomatiğe diyorum. Makineye diyorum. Beni de makineye bağlayacaklar yakında. Saat 15'ten itibaren de tabii ki Esra arkadaşım olacak. Ama arkadaşlar, saat şimdi 13 ile 15 arasında benim biricik arkadaşım Fuat'ım Nordrhein-Westfalen'den. Paraları yedi, harcadı, bitirdi. Ondan sonra tekrar geldi para kazanmaya. Öyle selfie merfie, böyle tatillerden böyle fotoğraf göndermek bir yere kadar. Ondan sonra gelir ve oturturlar mikrofonun karşısında seni böyle. Zor. Fuat'cığım, sana da hayırlı işler diliyorum abicim. Ondan sonra dediğim gibi 15'ten itibaren de Esra arkadaşımız sizlerle birlikte olacak. Programı burada hafiften böyle noktalamıyoruz ama virgülü koyuyoruz. Virgülü koyarken eskilere gideceğiz. Şarkıları ben seçiyorum burada. Bu parçada, daha doğrusu bu programda. Ve bu programı böyle hayatımıza neşe katan, morallerimizi yerine getiren şarkılardan bir tanesini sizlere baş başa bırakmak istiyorum. Ama bıdı bıdı konuştum erken. Çal şu şarkıyı da bir dinleyelim diyeceğiz. Evet, ve geliyor. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Yazın sıcak, kışın soğuk. Aşk olsun Necati. Teras keyfi yapamıyoruz. Bütün komşular Aylux'tan Vintakart'ın yaptırdı. Bir biz kaldık.
1: Aylux'tan terasımızın siparişini verdim bile hayatım. Hem de güneşliğiyle birlikte. Aylux, Koblenz ve çevresinde yaşamınıza keyif katmaya devam ediyor. Aylux.de Andernach.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon. Rakı o.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet 2027 bütçesini karara bağlamaya hazırlanıyor. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, gelecek yıl için bütçedeki milyarlarca euroluk finansman açığını kapatmayı başardığını ifade ediyor. Rezervler ve yeni rekor borçlar devreye girecek. Klingbeil'in planına göre açıkların kapatılması için yeni borçlanmaya gidilecek ve bazı önemli mali destekler kaldırılacak. Federal Maliye Bakanı yaz röportajında bütçe planlarını savundu. Klingbeil, federal hükümetin son dönemde tartışma yaratan reform planlarına değindi. Hastalık raporunun ilk günden itibaren istenmesi konusundaki tartışmalarda pragmatik bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
2: Wir haben etwas verabredet, dazu stehe ich auch und jetzt müssen wir gucken und das ist meine Botschaft, dass wir eine pragmatische Umsetzung finden und die kann man finden, wenn man erstens sagt, ihr müsst euch nicht krank zum Arzt schleppen und auch nicht krank auf die Arbeit schleppen und das zweite ist, am besten geben wir den Tarifpartnern oder den Betrieben Möglichkeiten, das Ganze so zu regeln, wie sie es gerne hätten, weil ich glaube, es gibt auch Arbeitgeber, die sagen, will ich gar nicht.
1: Vatandaşlara ek yük getiren reformlara ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Klingbeil, bunun 20 yıldır ertelenen reformların sonucu olduğunu belirtti. Maliye Bakanı hazırladığı bütçenin anayasaya uygun olduğunu vurguladı.
2: Mehr Belastung natürlich dadurch, dass wir 20 Jahre Reform verschleppt haben, weil wir doch die nächsten Jahre wieder Freiräume auch brauchen im Haushalt, weil wir die Systeme in Ordnung bringen müssen, weil wir vieles in diesem Land gerade auch wieder mal auf Vordermann bringen müssen. Und natürlich weiß ich, das will ich gar nicht abstreiten, dass es da auch Belastung geben wird.
1: Maliye Bakanı Klingbeil, rezervlerin kullanılmasının son derece normal olduğunu, uluslararası krizlerin de bütçeye ağır yük getirdiğini söyledi. Yeni borçlanmayı ise özellikle savunma ve silahlanma harcamalarıyla gerekçelendirdi. Klingbeil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sıfır politikasıyla savunma yapılamayacağını ifade etti.
2: Dass wir Schulden machen, hat damit zu tun, dass wir unsere Bundes aufrüsten, dass wir modernisieren. Ich meine, man kann sich gegenüber Putin nicht mit der schwarzen Null verteidigen. Wir wollen, dass unser Land 20 Jahre lang wenig Ausgaben in Rüstung aufholt und das tun wir und dafür nehmen wir Geld in die Hand.
1: Değerli dinleyenler, Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, bütçede milyarlarca euroluk finansman açığının rezervler, yeni borçlar ve bazı desteklerin kaldırılmasıyla kapatılacağını savundu. ARD yaz röportajında tartışmalı reformlara da değinen Klingbeil, ek yüklerin 20 yıllık reform gecikmesinden kaynaklandığını söyledi, yeni borçlanmayı ise savunma harcamalarıyla gerekçelendirdi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Cushion Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Cushion Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Cushion Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Eine angebliche Einflussnahme von US-Präsident Trump und FIFA-Boss Infantino auf eine WM-Entscheidung treibt auch den Deutschen Fußballbund um. DFB-Präsident Neuendorf macht sich Sorgen um die Integrität des Wettbewerbs und fordert vom Weltverband eine Erklärung.
2: Neuendorf fordert vor allem eine schnelle Erklärung der FIFA. Der Eindruck, dass hier ein ranghoher Politiker Einfluss auf den Sport genommen hat, der müsse zügig und schlüssig ausgeräumt werden. Noch deutlicher wird der vermutlich neue Bundestrainer Jürgen Klopp, der bei Magenta sagt, wenn das wirklich Trump und Infantino miteinander ausgemacht haben, stellt das alles in Frage. Denn die rote Karte sei regelgerecht gewesen und vor allem eine Tatsachenentscheidung, was übrigens auch Englands Trainer Thomas Tuchel so sieht. Thomas Thonfeld, Sportredaktion.
1: Die Pläne der schwarz-roten Koalitionsspitze für erschwerte Krankmeldungen im Job sorgen weiter für Diskussionen. Kritik kommt jetzt auch aus der Kanzlerpartei. Der Vizevorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels, Bäumler, sagte dem Tagesspiegel, dieses völlig unnötige Thema müsse schnell abgeräumt werden.
3: Seit Tagen tobt die Debatte darüber, dass für Arbeitnehmer künftig ab dem ersten Krankheitstag eine Attestpflicht gelten und die telefonische Krankschreibung abgeschafft werden soll. Das hatte schon für massive Kritik von Hausärzten, Krankenkassen und Gewerkschaften gesorgt. Der Vizevorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels sagt, die Koalition sollte sich lieber anderen Themen zuwenden, statt das Signal an die Menschen im Land zu senden, dass sie ihnen misstraue. Kanzler Friedrich Merz hatte die Pläne damit begründet, den Krankenstand in Deutschland senken zu wollen. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Wegen eines weiter um sich greifenden Naturbrandes in Südfrankreich sind inzwischen 10.000 Menschen evakuiert worden. Betroffen sind 26 Ortschaften in einem Gebirgsmassiv westlich von Perpignan, wo die Flammen sich inzwischen durch 4.600 Hektar Fläche gefressen haben. Ein Feuerwehrmann sowie ein Anwohner wurden schwer verletzt. Die Unzufriedenheit der Deutschen mit dem Gesundheitssystem wächst weiter. Gleichzeitig setzen die Menschen auf künstliche Intelligenz, wie eine Umfrage des Pharmaherstellers STADA ergab. 45% der Befragten nutzten demnach bereits KI für Gesundheitsfragen. 81% der Deutschen sind auch offen dafür, dass KI künftig eine Rolle in ihrer Gesundheitsversorgung spielt.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da yarın Ankara'ya geliyor. Trump'ın programı belli oldu mu?
5: Evet Mesut, yarından itibaren hem Donald Trump hem de diğer ülkelerin liderleri Ankara'ya gelmeye başlıyorlar ki öncesinde heyetler de gelmeye başladı. Bu arada Donald Trump'ın resmi programı açıklandı. Bu program içerisinde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirmesi görülmüyor. Bu program içerisinde bu yok. Diğer liderlerin de benzer şekilde Anıtkabir ziyareti görünmüyor. Eğer programlarında bir değişiklik olmazsa. Bu arada NATO zirvesi başlıkları belli oldu. Türkiye'den Trump'a istek listesi de ortaya çıktı. F-35 programına Türkiye'nin dönüşü, yaptırımların kaldırılması özellikle gündeme gelecek gibi görünüyor.
4: Tabii şu kadarını da hemen ekleyelim. Ankara'da hayat da etkileniyor bundan. Olağan dışı bazı durumlar da yaşanacak. Hangi önlemler alındı?
5: Mesut, zaten aslında özellikle bu toplantının yapılacağı bölge ve aynı zamanda liderlerin ve NATO heyetinin kalacağı otellerin çevresi trafiğe tamamen kapatıldı. Hatta bu bölgelerde iş yerleri, kamu kurumları da, kuruluşları da tatil edilmişti. Şimdi özellikle Donald Trump'ın konaklayacağı otel ve çevresinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bu bölgeye yine bariyerler yerleştirildi. Girişler ve çıkışlar sıkı bir şekilde kontrol altına alındı. Hatta özel harekat ekipleri de hazır bir şekilde bekliyor. Zirve süresince bu güvenlik tedbirleri aralıksız 7/24 devam edecek.
4: Ankara'dan İstanbul'a bakıyoruz şimdi. Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi casusluk ve diploma davasında hakim karşısına çıkıyor. Bugün neler oluyor? Özetle aktarabilir misin?
5: Evet, Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada da savunma yapıyor aslında. Hukuka güven duygusu yıkıldı diyor Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'nun diploma davası 25 Aralık tarihine, yani bu yılın sonuna ertelendi. Öncelikle bunu söyleyelim. Bir diğer dava casusluk davasıydı ki bu casusluk davasında Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun devamı talep edildi. Bir diğer davası da İBB davası. Bu davayı da Özgür Özel yakından takip ediyor. Burada da Ekrem İmamoğlu'nun bir savunma yapması bekleniyor bugün.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 6 Temmuz Pazartesi günü Portekiz-İspanya mücadelesi var. Maç saati 21, yayıncı TTF. 7 Temmuz Salı günü Amerika Birleşik Devletleri Belçika ile karşılaşacak. Maç saati 02, yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi'nde bugün 70 yaşındaki bir sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sanığın ayrıldığı eski partnerini çekiç ve boru anahtarıyla öldürdüğü iddia ediliyor. İddianamede suçlama cinayet olarak yer alıyor. 66 yaşındaki kadının ağır baş ve yüz yaralanmaları sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Kaiserslautern Eyalet Mahkemesi'nde ise 19 yaşındaki bir sanığın davası sürüyor. Sanığın tartışma sırasında iki erkeğe bıçakla saldırdığı öne sürülüyor. Bir kişi hayati tehlikeye geçirecek şekilde yaralanmış, bir kişi de hayatını kaybetmişti. Ayrıca sanığın cezai ehliyeti de değerlendirilecek.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon.

Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Pau, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi konumuz ekonomi. Ekonomide kanayan bir yaraya parmak basacağız. Çünkü Almanya'da sanayide ayda 15 bin iş kaybı yaşanıyor. İş gücü piyasasında zayıf seyirde devam ediyor. Haziran verileri özellikle imalat sanayindeki baskının sürdüğünü gösteriyor. Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles'e göre sanayide son 12 ayda 174 bin iş kaybı yaşandı. Bu da ayda ortalama yaklaşık 15 bin istihdamın kaybolması anlamına geliyor. Nahles, Nürnberg'te açıkladığı verilerde sanayinin ticaret sektörüyle birlikte iş gücü piyasasının en sorunlu alanlarından biri olduğunu söyledi. Federal İş Ajansı'na göre konjonktürel kısa çalışma başvurularının 3'te 2'si de imalat sanayinden geliyor. Sanayi işlerinin genellikle daha yüksek ücretli olması, işsizlik ödeneği ödemeleri nedeniyle kurumun mali yükünü de artırıyor. Haziran ayında toplam işsiz sayısı ise Mayıs'a göre 15 bin azaldı. İşsiz sayısı yaklaşık 3 milyon oldu. İşsizlik oranı da 0,1 puan düşerek %6,2 oldu. Ancak tablo tamamen olumlu sayılmaz. Çünkü işsiz sayısı geçen yılın Haziran'ına göre hala 22 bin daha yüksek. Federal İş Ajansı verilerine göre işsizlik ödeneği alanların sayısı geçen yıla göre 90 bin arttı. Buna karşılık Bürgergeld ya da yeni adıyla temel güvence parası alanların sayısı 104 bin azaldı. Çünkü sığınmacılar ve Ukrayna'dan gelenler daha fazla iş buldu. Öte yandan Federal İş Ajansı'nın bütçe açığının 8 milyar euroya, hatta bunun da üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor. Alman Sendikalar Birliği DGB ise artan işsizlik döneminde iş idaresinin tasarrufa gitmemesi gerektiğini belirtiyor. Kısaca Alman ekonomisinde stres sürüyor. Değerli dinleyenler, hayatımızı yakından ilgilendiren konulara ayna tutmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM'de Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Tatil yerlerinde inanmazsınız diyor. Bulgaristan daha pahalı diyor. Döner diyor 18 euro. Yok deve. 18 euro nedir ya?
2: Ulan git bak, bunlar nedirler? Bellenmişler mi yoksa lan?
1: Yarım ekmek var ya, yarım pide mi o?
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yokabinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, federal hükümet 2027 bütçesini karara bağlamaya hazırlanıyor. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, gelecek yıl için bütçedeki milyarlarca euroluk finansman açığını kapatmayı başardığını ifade ediyor. Rezervler ve yeni rekor borçlar devreye girecek. Klingbeil'in planına göre açıkların kapatılması için yeni borçlanmaya gidilecek ve bazı önemli mali destekler kaldırılacak. Federal Maliye Bakanı yaz röportajında bütçe planlarını savundu. Klingbeil, federal hükümetin son dönemde tartışma yaratan reform planlarına değindi. Hastalık raporunun ilk günden itibaren istenmesi konusundaki tartışmalarda pragmatik bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
1: Wir haben etwas verabredet, dazu stehe ich auch und jetzt müssen wir gucken und das ist meine Botschaft, dass wir eine pragmatische Umsetzung finden und die kann man finden, wenn man erstens sagt, ihr müsst euch nicht krank zum Arzt schleppen und auch nicht krank auf die Arbeit schleppen und das zweite ist, am besten geben wir den Tarifpartnern oder den Betrieben Möglichkeiten, das Ganze so zu regeln, wie sie es gerne hätten, weil ich glaube, es gibt auch Arbeitgeber, die sagen, will ich gar nicht.
0: Vatandaşlara ek yük getiren reformlara ilişkin eleştirileri yanıtlayan Klingbeil, bunun 20 yıldır ertelenen reformların sonucu olduğunu belirtti. Maliye Bakanı hazırladığı bütçenin anayasaya uygun olduğunu vurguladı.
1: Mehr Belastung natürlich dadurch, dass wir 20 Jahre Reform verschleppt haben, weil wir doch die nächsten Jahre wieder Freiräume auch brauchen im Haushalt, weil wir die Systeme in Ordnung bringen müssen, weil wir vieles in diesem Land gerade auch wieder mal auf Vordermann bringen müssen. Und natürlich weiß ich, das will ich gar nicht abstreiten, dass es da auch Belastung geben wird.
0: Maliye Bakanı Klingbeil, rezervlerin kullanılmasının son derece normal olduğunu, uluslararası krizlerin de bütçeye ağır yük getirdiğini söyledi. Yeni borçlanmayı ise özellikle savunma

0: ve silahlanma harcamalarıyla gerekçelendirdi. Klingbeil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sıfır politikasıyla savunma yapılamayacağını ifade etti.
1: Dass wir Schulden machen, hat damit zu tun, dass wir unsere Bundeswehr aufrüsten, dass wir modernisieren. Ich meine, man kann sich gegenüber Putin nicht mit der schwarzen Null verteidigen. Wir wollen, dass unser Land 20 Jahre lang wenig Ausgaben in Rüstung aufholt und das tun wir und dafür nehmen wir Geld in die Hand.
0: Değerli dinleyenler, Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil bütçede milyarlarca euroluk finansman açığının rezervler, yeni borçlar ve bazı desteklerin kaldırılmasıyla kapatılacağını savundu. ARD yaz röportajında tartışmalı reformlara da değinen Klingbeil, ek yüklerin 20 yıllık reform gecikmesinden kaynaklandığını söyledi. Yeni borçlanmayı ise savunma harcamalarıyla gerekçelendirdi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Dieser Fall schlägt hohe Wellen, nachdem die FIFA die Rotsperre gegen US-Nationalstürmer Balogun kurz vor dem Achtelfinale gegen Belgien ausgesetzt hat, steht die Frage im Raum, hatte US-Präsident Trump bei der Entscheidung seine Finger im Spiel? Fußballverbände auf der ganzen Welt reagieren empört.
2: Neuendorf fordert vor allem eine schnelle Erklärung der FIFA. Der Eindruck, dass hier ein ranghoher Politiker Einfluss auf den Sport genommen hat, der müsse zügig und schlüssig ausgeräumt werden. Noch deutlicher wird der vermutlich neue Bundestrainer Jürgen Klopp, der bei Magenta sagt, wenn das wirklich Trump und Infantino miteinander ausgemacht haben, stellt das alles in Frage. Denn die rote Karte sei regelgerecht gewesen und vor allem eine Tatsachenentscheidung, was übrigens auch Englands Trainer Thomas Tuchel so sieht. Thomas Thonfeld, Sportredaktion.
1: Die Pläne der schwarz-roten Koalitionsspitzen für erschwerte Krankmeldungen im Job sorgen weiter für Diskussionen. Kritik kommt jetzt auch aus der Kanzlerpartei. Der Vizevorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels, Christian Bäumler, sagte dem Tagesspiegel, dieses völlig unnötige Thema müsse schnell abgeräumt werden.
3: Seit Tagen tobt die Debatte darüber, dass für Arbeitnehmer künftig ab dem ersten Krankheitstag eine Attestpflicht gelten und die telefonische Krankschreibung abgeschafft werden soll. Das hatte schon für massive Kritik von Hausärzten, Krankenkassen und Gewerkschaften gesorgt. Der Vizevorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels sagt, die Koalition sollte sich lieber anderen Themen zuwenden, statt das Signal an die Menschen im Land zu senden, dass sie ihnen misstraue. Kanzler Friedrich Merz hatte die Pläne damit begründet, den Krankenstand in Deutschland senken zu wollen. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Mehr als die Hälfte der Deutschen ist gegen die von der Koalition geplante Ausweitung der sachgrundlosen Befristung bei Einstellungen. In einer YouGov-Umfrage lehnten die Reform insgesamt 54% ab, 26% befürworteten sie. Die Regierungskoalition plant die Möglichkeit einer längeren Befristung von Arbeitsverhältnissen. Wegen eines weiter um sich greifenden Naturbrandes in Südfrankreich sind inzwischen 10.000 Menschen evakuiert worden. Betroffen sind 26 Ortschaften. In einem Gebirgsmassiv westlich von Perpignan, wo die Flammen sich inzwischen durch 4.600 Hektar Fläche gefressen haben. Ein Feuerwehrmann sowie ein Anwohner wurden schwer verletzt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut. Teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da yarın Ankara'ya geliyor. Trump'ın programı belli oldu mu?
5: Evet Mesut, yarından itibaren hem Donald Trump hem de diğer ülkelerin liderleri Ankara'ya gelmeye başlıyorlar ki öncesinde heyetler de gelmeye başladı. Bu arada Donald Trump'ın resmi programı açıklandı. Bu program içerisinde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirmesi görülmüyor. Bu program içerisinde bu yok. Diğer liderlerin de benzer şekilde Anıtkabir ziyareti görünmüyor. Eğer programlarında bir değişiklik olmazsa. Bu arada NATO zirvesi başlıkları belli oldu. Türkiye'den Trump'a istek listesi de ortaya çıktı. F-35 programına Türkiye'nin dönüşü, yaptırımların kaldırılması özellikle gündeme gelecek gibi görünüyor.
4: Tabii şu kadarını da hemen ekleyelim. Ankara'da hayat da etkileniyor bundan. Olağan dışı bazı durumlar da yaşanacak. Hangi önlemler alındı?
5: Mesut, zaten aslında özellikle bu toplantının yapılacağı bölge ve aynı zamanda liderlerin ve NATO heyetinin kalacağı otellerin çevresi trafiğe tamamen kapatıldı. Hatta bu bölgelerde iş yerleri, kamu kurumları da, kuruluşları da tatil edilmişti. Şimdi özellikle Donald Trump'ın konaklayacağı otel ve çevresinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bu bölgeye yine bariyerler yerleştirildi. Girişler ve çıkışlar sıkı bir şekilde kontrol altına alındı. Hatta özel harekat ekipleri de hazır bir şekilde bekliyor. Zirve süresince bu güvenlik tedbirleri aralıksız 7/24 devam edecek.
4: Ankara'dan İstanbul'a bakıyoruz şimdi. Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi casusluk ve diploma davasında hakim karşısına çıkıyor. Bugün neler oluyor? Özetle aktarabilir misin?
5: Evet, Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada da savunma yapıyor aslında. Hukuka güven duygusu yıkıldı diyor Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'nun diploma davası 25 Aralık tarihine, yani bu yılın sonuna ertelendi. Öncelikle bunu söyleyelim. Bir diğer dava casusluk davasıydı ki bu casusluk davasında Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun devamı talep edildi. Bir diğer davası da İBB davası. Bu davayı da Özgür Özel yakından takip ediyor. Burada da Ekrem İmamoğlu'nun bir savunma yapması bekleniyor bugün.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz'te hava bulutlu, sıcaklık 27 derece. Gün boyunca 16 ile 29 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta ise güneşli, sıcaklık 27 derece. Gün boyunca 16 ile 29 derece olacak. Hava şartları genel olarak benzer seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Hanımlar beyler, Paydos Keyfimiz başladı. Herkese merhaba, ben Esra. Metropol FM'desiniz. Hande Yener ve Madrigal'le başlıyoruz Paydos Keyfimize. Bu saat boyunca Almanya'da neler var neler yok. Tatilciler için yeni gelişmeler, haberler neler. Her şeyi konuşuyor olacağız ve tabii ki en güzel şarkılarımız sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Hande Yener, Ego diyor.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Dünya Kupası heyecanla devam ederken Köln stüdyomuzdan spor redaktörümüz Volkan Ağır'la birlikteyiz. Hoş geldin Volkan.
2: Hoş bulduk Esra, merhabalar.
1: Şimdi çok konuşulan bir konu var. Hemen bu konuya bir girelim. Trump bu defa bu oyuna dahil oldu diyebilirim. Kırmızı kart cezasını bir anda kaldırdı, iptal edin dedi. Nedir bu?
2: Evet, Amerikalı futbolcu Follerin Balogun Bosna Hersek mücadelesinde rakibinin adeta bileğini kırmaya yönelik bir şekilde sert bir müdahalede bulundu. Ayağının altındaki o kramponların hepsinin izi rakibinin ayağında çıkacak kadar sert bir müdahaleydi bu. Ardından video asistan hakem araya girdi, kırmızı kartı verdi. Aslında baktığında herkes tarafından kırmızı kart olarak görülebilen bir hareket. Ama daha sonra tabii Amerika Birleşik Devletleri kazandı ve bir sonraki tura çıktı. Bir sonraki tura çıkınca Balogun bu müdahaleden dolayı kırmızı kart gördüğü için oynayamayacak konuma düştü. Ancak Trump dedi ki Sayın Infantino, Balogun bizim en iyi oyuncumuz, lütfen onun kırmızı kartını iptal edelim. Bir sonraki Belçika maçında oynasın. Bu konuda herhangi bir şey olmadı. FIFA direkt bunu kabul etti ve bir açıklama yaptı. Bunun geri alındığını. Detaylı olarak verirsek hani bir sene içinde bir daha aynı hareketi tekrarlarsa 5 maç ceza alacak gibi bir erteleme oldu aslında, ama Belçika maçında oynayabileceği için iptal edildi diyebiliriz.
1: Şey gibi oldu. Trump aslında Langert oynuyor, Kika oynuyor gibi bir şey oldu yani aslında.
2: Yani kafasına göre aynen kuralları koyuyor. Ben şimdi şeyi merak ediyorum. Belçika Amerika Birleşik Devletleri'ne elerse Trump bir telefon açıp Belçika'ya eleyelim bunları, turnuvanın dışına atalım, haksızlık yaptılar diyecek herhalde FIFA'ya.
1: Evet, kesinlikle.
2: Yani başka türlü kazanamıyor.
1: Daha önceden bilseydik de Trump'la bir arayı bulurduk belki. Türkiye, Almanya ikisinden biri en azından elenmemiş olurdu yani, bu kadar basitse böyle işler.
2: Kesinlikle yani. Ama bu konuda geçerdik. Tabii Belçika'nın bir itirazı var. Tüm hukuki süreçleri işleteceklerini söylüyorlar. Mücadele bugün oynanacak, 12 saat içinde oynanacak. Eğer bir cevap gelmediğini söylüyorlar şu anda FIFA veya UEFA tarafından, Belçika Futbol Federasyonu gelecek cevabı bekliyor. Ama tabii ki bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için Balogun'un oynamaması için elinden gelenlerini yapıyorlar.
1: Peki daha futbol dünyasında neler olacak, merakla bekliyoruz. Dünya Kupası heyecanında artık takımların başarısını değil bu gibi olayları konuşmaya devam ediyoruz. Olsun, bu da heyecanlı. Bu şekilde devam edeceğiz. Bütün detayları Volkan'la birlikte sizlere aktarıyor olacağız değerli dinleyicilerimiz. Peki teşekkür ediyoruz Volkan.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Gün içinde saatlerce oturuyor musunuz? Eğer öyleyse bu haberim tam size göre. Yeni araştırmalar gösteriyor ki mesele sadece spor yapmak değilmiş arkadaşlar. Uzun süre hiç hareket etmeden oturuyoruz ya. İşte buymuş bütün sorun. Sağlığımız için ciddi risk oluşturabiliyormuş. Araştırmaya göre net söylemişler. Yarım saatten fazla hiç kalkmadan oturmak uzun vadede bazı kanser türlerinden ölüm riskini artırabiliyormuş. Bakın yarım saat diyor. Biz bazen çalışırken oturuyoruz, saatlerce dalıp gidiyoruz. Şöyle bir esneme hareketi bile yapmıyoruz. Diyorlar ki tabii bunu değiştirmek için öyle maratonda koşmanıza gerek yok. Ağır sporlara da gerek yok. Diyorlar ki yeter ki 30 dakikada bir, yani yarım saatte bir ayağa kalkın. Şöyle 1-2 dakika yürüyün. Su alın kendinize, bir ofiste bir dolaşın, evdeyseniz bulaşık makinesini boşaltın diyorlar. Ay, bunlar da zorla ev işi yaptırıyorlar ha bize. Hareket edin demek yerine evi süpürün, toz alın, çamaşırları yıkayın deyip duruyorlar. Böyle diyen uzmanları da ilk defa gördüm yani. Bize spor yaptırmak yerine gidin çamaşırları yıkayan diyen uzmanları. Ay, kim bu uzmanlar acaba, annem falan mı yani?

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Bazen bir futbolcu doğduğu ülkeyi değil, kalbinin ait olduğu ülkeyi seçer. Julian Quiñones'in hikayesi de tam olarak böyle. Kolombiya'da başlayan yolculuğu Meksika'da bir halkın sevgisine ve milli formaya uzandı. Eleştirildi, sorgulandı ama o cevaplarını hep sahada verdi. Genç yaşta Meksika Ligi'ne adım attığında kimse onun yıllar sonra ülkenin en büyük yıldızlarından biri olacağını tahmin etmemişti. Lig şampiyonlukları kazandı Meksika'da, kritik goller attı. Genç milli takımlarda doğduğu ülke Kolombiya için oynamıştı. 2023'te Meksika milli takımının dikkatini çekti. A milli takıma davet aldı. Kolombiya'dan ise aramamışlardı. 2026 Dünya Kupası'nda kariyerinde zirve yaptı. Kupanın açılış maçında ilk golü o attı. Ekvador karşısında da attığı golle takımını son 16 turuna taşıdı Julian Quiñones. Zaferin mimarı oydu. Quiñones, doğduğum yer değil, doyduğum yer diyenlerden. O, 2026 Dünya Kupası'na damga vurarak milyonlarca insanın bizden biri diyebildiği bir kahramana dönüşmeyi başardı.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Serdar Ortaç'la devam ediyoruz. Paydos keyfimizi. Serdar Ortaç üretmeye devam eden, asla eskimeyen o efsane sanatçılarımızdan biri. Heyecan parçasını yeni versiyonla sizler için çalıyorum.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Buralar yine yanacakmış. Duyuyor musunuz o çatırtıları? İşte böyle yanacakmışız yine. Tövbe tövbe, öyle bir girdim ki kendimi kaptırdım, pardon. Arkadaşlar öyle diyorlar. Yine ufak serin bir moladan sonra Almanya'da bizi sıcak havalar bekliyormuş. Uzmanlar diyor ki bu daha başlangıç olabilir. Bir dakika, ben onu daha efektli yapmak istiyorum. Bu daha başlangıç olabilir. Tam bu kadar ürkmek yeter ya. Eskiden Almanya'da 30 derece olunca haber olurdu. Değil mi? O 30 derece oldu diye. Böyle bir acayip olurduk. Şimdi 40 dereceleri konuşuyoruz. İnanılmaz. Üstelik sadece çok sıcak olması da değil yani. Yollar çatlıyor. Trenler gecikiyor. Nehirlerde su seviyesi düşüyor. İnsanlar zorluk çekiyor. En önemlisi özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için ciddi bir sağlık riski oluşuyor. Yani artık sıcak hava sadece yaz keyfi demek değil bizim için. Günlük hayatımızı etkileyen bir konu haline geldi. Biz de tabii ki nasıl önlemler alabiliriz? Bunu sizlere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şunu söyleyelim, tekrar hatırlatmakta fayda var. Ben dayanırım, bu kadar sıcaktan ne olacak? İşte biz de bugünleri bekliyorduk demek yerine biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Bol bol su için mümkünse öğle saatlerinde dışarı çıkmayın ve çevrenizde yalnız yaşayan yaşlılar varsa bir arayıp hallerini sorun. Çünkü anlaşılan bugün kendimizi böyle sıcak hissediyoruz ama yarın daha da sıcak hissedecekmişiz. Çünkü hafta sonu yaklaştıkça yine 30 dereceleri görmeye başlayacağız Almanya'da. Bunun da haberini buradan vermiş olalım. Planlarınızı aman ona göre yapın, yoksa böyle çıtır çıtır yanmayalım.
0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.

yaz geldi, havalar sıcaklaştı diyoruz ya, bir de Almanya'da çok daha böyle inanılmaz sıcaklıklar hissetmeye başladık. Sonra ortaya çıkan mini mini şeyler var. Neler onlar bilin bakalım. İşte bunlar. Yazın kulağımızın dibinde vızır vızır gezen sinekler. Yakında biraz daha çoğalacak gibi duruyor. Öyle söylüyor uzmanlar. Almanya'da sıcak hava ve yağmurdan sonra sivrisinekler için tam istedikleri ortam oluşmuş. Bakın nasıl geziyorlar. Evet, gitti. Uzmanlara göre özellikle Ağustos sonuna doğru sivrisinek yoğunluğu epey bir artacakmış arkadaşlar. Yani bahçemiz var diye hava atarken, balkonumuzda çay içerken ya da mangal yaparken onlar da bizlerle aynı keyfi yaşayacak. Bir de Asya kaplan sivrisineği dedikleri bazı türler var. Bunlar sadece rahatsız etmekle kalmıyor. Bazı virüsler taşıma ihtimalleri de var. O yüzden onlara da dikkat etmek lazım. Peki ne yapacağız? Bahçede, balkonda, saksı altında ya da kovada su biriktirmeyin diyorlar. Çünkü sivrisinekler bazen minicik bir su birikintisinde bile çoğalabiliyorlar. Biz dışarıda bahçede mangal keyfi yaparken sivrisinekler de bizim oramızı buramızı böyle emcükleyerek damar yolu keyfi yapıyorlar, utanmazlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Höhere Ausgaben und mehr Schulden, dafür Sparkurs in den Ressorts und bei der Sozialversicherung sowie Steuererhöhungen. Das Bundeskabinett hat den Haushaltsentwurf 2027 beschlossen. Die Pläne stoßen auf breite Kritik.
2: 555 Milliarden Euro Ausgaben, dazu eine Neuverschuldung von gut 200 Milliarden Euro. Die Industrie hält die Haushaltspläne für wenig solide. Die Zuwächse auf der Sollseite seien alarmierend, heißt es vom Bundesverband. Greenpeace-Experten werfen Bundesfinanzminister Klingbeil hingegen einen skandalösen Raubzug bei den Klimaschutzmaßnahmen vor. Klingbeil selbst verteidigt seine Finanzpläne als notwendig und verfassungskonform. Mehr Geld soll vor allem in die Verteidigung und den Ausbau von Straßen, Brücken und Bahnnetz gesteckt werden. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Die Bundesregierung hofft darauf, die Rüstungskooperation mit Kanada zum NATO-Gipfel mit dem Abschluss eines milliardenschweren U-Boot-Geschäfts deutlich vertiefen zu können. Wenn es gelingt, dann wird das Kanada an uns für Jahrzehnte binden, heißt es einen Tag vor Beginn des Gipfels aus deutschen Regierungskreisen. Das Spitzentreffen beginnt morgen in Ankara. Dieser Fall schlägt hohe Wellen. Nachdem die FIFA die Rotsperre gegen US-Nationalstürmer Belogun kurz vor dem Achtelfinale gegen Belgien ausgesetzt hat, steht die Frage im Raum, hatte US-Präsident Trump bei der Entscheidung seine Finger im Spiel? Fußballverbände auf der ganzen Welt reagierten empört.
3: Man sei fassungslos angesichts einer solch beispiellosen, unverständlichen und ungerechtfertigten Entscheidung, erklärt der Europäische Fußballverband UEFA. Der Beschluss der FIFA habe eine rote Linie überschritten. Der belgische Fußballverband hat vor dem Achtelfinalspiel seines Teams gegen die USA heute Nacht offenbar Berufung gegen die Entscheidung eingelegt. Und DFB-Präsident Neuendorf fordert rasche Aufklärung des Vorgangs. Es gehe um die Integrität des Wettbewerbs und die Glaubwürdigkeit der FIFA. Thomas Thonfeld, Sportredaktion.
1: Wegen eines weiter um sich greifenden Naturbrandes in Südfrankreich sind inzwischen 10.000 Menschen evakuiert worden. Betroffen sind 26 Ortschaften in einem Gebirgsmassiv westlich von Perpignan, wo sich die Flammen inzwischen durch 4.600 Hektar Fläche gefressen haben. Ein Feuerwehrmann sowie ein Anwohner wurden schwer verletzt.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut. Teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da yarın Ankara'ya geliyor. Trump'ın programı belli oldu mu?
5: Evet Mesut, yarından itibaren hem Donald Trump hem de diğer ülkelerin liderleri Ankara'ya gelmeye başlıyorlar ki öncesinde heyetler de gelmeye başladı. Bu arada Donald Trump'ın resmi programı açıklandı. Bu program içerisinde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirmesi görülmüyor. Bu program içerisinde bu yok. Diğer liderlerin de benzer şekilde Anıtkabir ziyareti görünmüyor. Eğer programlarında bir değişiklik olmazsa. Bu arada NATO zirvesi başlıkları belli oldu. Türkiye'den Trump'a istek listesi de ortaya çıktı. F-35 programına Türkiye'nin dönüşü, yaptırımların kaldırılması özellikle gündeme gelecek gibi görünüyor.
4: Tabii şu kadarını da hemen ekleyelim. Ankara'da hayat da etkileniyor bundan. Olağan dışı bazı durumlar da yaşanacak. Hangi önlemler alındı?
5: Mesut, zaten aslında özellikle bu toplantının yapılacağı bölge ve aynı zamanda liderlerin ve NATO heyetinin kalacağı otellerin çevresi trafiğe tamamen kapatıldı. Hatta bu bölgelerde iş yerleri, kamu kurumları da, kuruluşları da tatil edilmişti. Şimdi özellikle Donald Trump'ın konaklayacağı otel ve çevresinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bu bölgeye yine bariyerler yerleştirildi. Girişler ve çıkışlar sıkı bir şekilde kontrol altına alındı. Hatta özel harekat ekipleri de hazır bir şekilde bekliyor. Zirve süresince bu güvenlik tedbirleri aralıksız 7/24 devam edecek.
4: Ankara'dan İstanbul'a bakıyoruz şimdi. Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi casusluk ve diploma davasında hakim karşısına çıkıyor. Bugün neler oluyor? Özetle aktarabilir misin?
5: Evet, Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada da savunma yapıyor aslında. Hukuka güven duygusu yıkıldı diyor Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'nun diploma davası 25 Aralık tarihine, yani bu yılın sonuna ertelendi. Öncelikle bunu söyleyelim. Bir diğer dava casusluk davasıydı ki bu casusluk davasında Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun devamı talep edildi. Bir diğer davası da İBB davası. Bu davayı da Özgür Özel yakından takip ediyor. Burada da Ekrem İmamoğlu'nun bir savunma yapması bekleniyor bugün.
0: Metropol FM hava durumu.
6: Koblenz'de hava bulutlu, sıcaklık 27 derece. Gün boyunca 16 ile 29 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta ise güneşli, sıcaklık 27 derece. Gün boyunca 16 ile 29 derece olacak. Hava şartları genel olarak benzer seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
7: Haydos keyfimize devam ediyoruz. Ben Esra. Sizler için enerjimizi tazelemesi için Zeynep Bastık'tan Misafir parçasını çalıyorum. Biraz sonra sizlerle muhabbet etmeye devam edeceğiz. Bankamatikten para çekerken neye dikkat etmemiz lazım? Bunu anlatacağım.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 6 Temmuz Pazartesi günü Portekiz-İspanya mücadelesi var. Maç saati 21, yayıncı TTF. 7 Temmuz Salı günü Amerika Birleşik Devletleri Belçika ile karşılaşacak. Maç saati 02, yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Dikkat değerli dinleyicilerimiz, bankamatikte bu geld otomatlarda para çekerken 30 saniyede kartınız elinizden gidebilir. Almanya'da bankamatikler önce kartınızı geri verir. Şimdi para çektiğinizi düşünün. Önce ne oluyor? Kartınızı geri veriyorlar. Sonra parayı veriyorlar. Yani kartı almadan para çıkmaz. Ama kartı da uzun süre almazsanız cihaz yaklaşık 30 saniye sonra kartı tekrar diye içine çekebilir. Para da alınmazsa hatta kısa süre sonra makineye geri gider paranız ve genelde hesabınıza iade edilir. Yani panik yapmanıza gerek yok. Kart ve para öyle hemen kaybolmuyor. Zaten bankamatik içine geri çekince, hani kartı yutunca, bizim güvenliğimiz için bu. Ama dikkat, eğer kart sıkışırsa yanınıza gelen birileri "ay ben yardımcı olayım size" falan diye koşarsa herkese güvenmeyin öyle. Özellikle tekrar pin girmenizi isteyen biri varsa hemen uzak durun ondan. Hilfe diye bağırın. Böyle bir durumda ne yapacağız? Önce kart, sonra para, en sonda etrafı bir kez kontrol edip öyle ayrılmak. Otomatlar kartınızı hüpletirse de bankanızı arayın. Kartım size gitmiş, alabilir miyim diye söyleyin. Çok kolay bir şekilde çözülüyor. Hiçbir zaman tedirgin olmayın. Yeter ki başkalarına şifrenizi vermeyin ve paranıza göz dikmesinler.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Enerjimizi tazeleyecek, bizi bu güzel haftaya hazırlayacak muhteşem bir şarkı gönderiyorum size. Serdar Erener'den Rengarenk şarkısı. Haftaya başlayamadım, uykumu alamadım, çok yorgunum, bu haftaya hazır değilim diyenler için hemen hazırlanıyoruz. Bu şarkıyı size armağan ediyorum. Hemen bir kendimize gelelim, enerjimizi tazeleyelim.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Dünya Kupası heyecanı devam ederken özel programımıza devam ediyoruz. Köln stüdyomuzdan spor redaktörümüz Volkan Ağır'la birlikteyiz. Hoş geldin Volkan.
2: Hoş bulduk Esra.
1: Volkan, son zamanlarda çok konuşulan, son maçlardan sonra konuşulan bir konu var. İptal edilen bir kırmızı kart konusu vardı. Trump bunu yapmıştı. Bir gelişme var mı? Son gelişmeler nedir?
2: Evet, Balogun, Amerika Birleşik Devletleri'nin forveti, Bosna Hersek maçında kırmızı kart görüp bir sonraki turda Belçika karşısında cezalı duruma düşmüştü. ABD-Belçika mücadelesi bu akşam oynanacak. Maç öncesinde ancak Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayıp Balogun'un kırmızı kartının iptalini talep etti ve bu kabul edildi. Balogun Belçika maçında oynayabilir duruma geldi. Tabii ki bu kararın, futbolun neredeyse 100 yıldır içinde olan bir kuralın bir anda bir telefonla iptal edilmesi tüm dünya futbolunu ayağa kaldırdı. Özellikle Belçika Futbol Federasyonu'nu, onlar bu konuda itiraz edeceklerini, hukuki yönlere başvuracaklarını duyurdular. Ayrıca Avrupa Futbol Organizasyonu UEFA da bu konuda kırmızı çizgiler aşıldı açıklamasını yaptı. Ancak öyle görünüyor ki Balogun bu akşamki maçta, FIFA'dan şu ana kadar henüz bir cevap gelmediği için, sahada olacak. Bakalım galibiyeti kazandırabilecek mi ABD'ye? O kadar önemli bir oyuncu muymuş? Yoksa Belçika her şeye rağmen galip gelip ABD'yi elecek mi? Merakla izleyeceğiz.
1: Evet, Trump sanki ailenin en küçük çocuğu da herkes onu mutlu etmeye çalışıyormuş gibi bir hava var, enteresan bir şekilde. Peki bugün bir maç vardı, tekrar hatırlatalım. Ne zaman, nerede, nereden izleyebiliriz?
2: Evet, Portekiz-İspanya mücadelesi de var bu akşam. Gecenin öne çıkan mücadelesi, Cristiano Ronaldo belki de son kez Dünya Kupası sahnesine çıkıyor. O bunun son Dünya Kupası olacağını söyledi son basın toplantısında. Bakalım Cristiano Ronaldo son Avrupa şampiyonu İspanya'ya karşı neler yapabilecek? Tabii İspanya'da da Lamine Yamal öne çıkıyor. İspanya son Avrupa şampiyonu olarak favori olarak gözüküyor. O mücadelede bu akşam 9'da 21'de başlıyor.
1: Peki, gelişmeler için teşekkürler Volkan.
2: İyi yayınlar Esra.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Güney Fals'te aşırı sıcaklar nedeniyle buğday hasadı normalden yaklaşık 10 gün erken başladı. Neupots'ta 40 dereceyi aşan sıcaklıklar tahılı erken olgunlaştırdı. Çiftçiler zorunlu olgunlaşma nedeniyle kalite ve verim kaybı bekliyor. Deutsche Bahn, Alman demir yolları aşırı sıcaklar nedeniyle Haziran'ın son haftasında bazı istasyon asansörlerini tedbir amacıyla geçici olarak kapattı. Şirket özellikle uzak istasyonlarda yolcuların asansörde mahsur kalması halinde 30 dakika içinde kurtarma şartını gerekçe gösterdi. Lambrecht ve Kaiserslautern çevresindeki bazı asansörler de olumsuz etkilendi. Yolculara hareket öncesi bahnhof.de üzerinden asansör durumunu kontrol etmeleri istendi. Okullarda cep telefonu kullanımı yasaklansın mı? Rheinland-Pfalz'te okullarda cep telefonu kullanılması en azından kısıtlanabilir. Yeni Eğitim Bakanı Ute Aylin-Huttig, çocuk ve gençlerin en az 10. sınıfa kadar okulda telefon kullanmaması gerektiğini açıkladı. CDU'lu bakan, istisnaların yalnızca telefonun ders için gerekli olduğu durumlarda geçerli olacağını belirtti. Bakalım bu durumda veliler ne düşünüyor? Almanya Başbakanı Friedrich Merz yarın ve ertesi gün Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılacak. Federal hükümetin açıklamasına göre gündemde 2025 Lahey Zirvesi kararlarının uygulanması, savunma harcamalarının artırılması ve Avrupalı müttefiklerin güvenlikte daha fazla sorumluluk üstlenmesi var. Zirvede savunma sanayisi kapasitesi, ortak silahlanma projeleri ve Ukrayna'ya askeri destek de ele alınacak. Handelsblatt'ın haberine göre Porsche'de daha önce açıklanan işten çıkarmalara ek olarak 4000'e kadar pozisyon daha kesintiye uğrayabilir. En çok yönetim ve idari birimlerin bundan etkilenmesi bekleniyor. Weissnacht'taki geliştirme merkezinde kapasitenin %30'u gözden geçirilecek. Değerli dinleyenler, Fransa'nın güneyindeki dağlık bölgede çıkan büyük yangın nedeniyle 26 yerleşim yerinden yaklaşık 10 bin kişi tahliye edildi. Yetkililere göre alevler 4600 hektarlık alana yayıldı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Dikkat değerli dinleyicilerimiz. Havalimanında güvenlik kontrolünden geçerken kemerinizi çıkarmak isterlerse onlara dur deyin. Ne işleri varsa bizim kemerimizle artık. Şimdi Berlin, Frankfurt, Düsseldorf derken birçok havalimanında yolculara böyle çok farklı farklı şeyler söyleniyor. Bazı güvenlik görevlileri kemerinizi çıkarır mısın diyorlar. Ama öyle bir hakları yokmuş. Kemer çıkarmak zorunda değilmiş, gönüllüymüş, yani hayır diyebilirmişiz. İsterseniz çıkarabilirsiniz. Bu kontrolü hızlandırabilir tabii ki de, ama mutlaka çıkaracaksınız diye bir kural da yok. Tabii havalimanında insan zaten stresli oluyor, böyle varımızı yoğumuzu veresimiz geliyor onlara. Bilettir, valizdir, sıradır derken bir de kemer bizi etkiliyor tabii ki. Hep aynı sorunu yaşıyorum. Kemerden ayakkabıya kadar her şeyimi çıkarttırıyorlar bana. Pantolon böyle düştü, düşecek, tutmaya çalışıyorum. Bu sefer elini kaldır diyorlar, yeter artık yani. Emin misiniz elimi kaldırsam neler olacak yani? Yeter artık, çekin elinizi benim kemerimden yahu. Güvenlik kontrolü olduğu zamanlarda böyle siz de bir gerilip strese girip komik komik şeyler yaşadınız mı? Güvenlik kontrolünde, havalimanında, geçişlerde başınıza gelen ilginç hikayeler var mı? Benimle bunları paylaşın.

0: Artık sevmeyeceğim.
1: Havalimanlarında güvenlik kontrolünden geçerken kemerinizi çıkarmak isterlerse onlara dur deyin. Çünkü zorunda değilmişiz, tercihen çıkarıp kolay bir şekilde geçebilirmişiz. Bu zamana kadar ben çıkar dedikleri an çıkarıyordum hemen. Kemer bu yani, bir de pantolon düşse düşer. Artık hayır diyeceğim. Lütfen, rica ediyorum. Lütfen benden böyle şeyler istemeyiniz. Çok hadsizce diyeceğim artık. Teessüf ederim diyeceğim artık. Şimdi güvenlik kontrolünden geçerken çok enteresan şeyler yaşıyoruz bazen. Sizin de bazı tecrübeleriniz var bizlerle paylaştığınız. Şimdi çok ilginç bir ses kaydı dinleteceğim.
2: Merhaba, ben Kırşeli Hilal. İlginç olay şuydu. Ben çok yaşıyorum ilginç olaylar da, bir bunu anlatayım. Birkaç ustalar vardı, uçuyordu enstrümanlarıyla. Hostes de dedi ki burada bunun içine ne var dedi. Yani belli, yani saz falan vardı. Dedi ki ya dedi, saz falan var dedi adamlar. Çıkarın bakmam lazım dedi. Adam çıkardı, buna güzel bir şarkı söyledi. Bütün havalimanı onu dinledi. Kayseri Havalimanı'ydı, hiç unutmayacağım. Öyle bir komik olay vardı.
1: Muhteşem. Bunun içinde ne var? Saz var. Dur çalayım deyip. Bütün havalimanı orada, herkes de uçağını kaçırıyor. Ama hayır, o Kayseri türküsünü dinleyeceksin. Bırak uçağın uçsun. Helal olsun ya. Güvenlik görevlerine böyle böyle sazı öğreteceğiz. Sazı, türküyü. Helal olsun. Bırakın uçak kaçsın. Biz çalacağız.
3: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
4: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
5: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Almanya'da son 10 yılda en hızlı büyüyen şeylerden biri ne? Hayır, yeğeniniz ya da torununuz değil. Maalesef kiralar büyüyor arkadaşlar. Büyük şehirlerde kiralar ortalama %51 artmış. Yani eskiden ev ev seçermiş insanlar. Yani sizler de bilirsiniz, burada yıllardır burada yaşayan kişiler. Bu ev güzel mi? Ay, buranın işte cephesi güzel değilmiş falan diye seçerlerken, şimdi öncelikle ben bunu ödeyebilir miyim diye bakıyoruz. Ödeyebileceğimizi düşündüğümüz ilk evi hemen kiralıyoruz. Çünkü ev yok, buna da şükür diyoruz hep. Berlin, Hamburg, Münih derken büyük şehirlerde ev bulmak zaten çok zor. Bir de kira fiyatları sürekli yukarı yukarı çıkınca insan için daha da stresli hale geliyor bu ev bulma olayı. Hele yeni eve çıkmak isteyen gençler, aileler ya da tek maaşla geçinenler için bu durum

gerçekten hiç kolay değil. Sırf bir evin kirasını ödemek için ortak bir eve taşınıp evlenen kişiler var ya. Şimdi sendikalarda tabii ki boş durmuyor. Bu yüzden hükümete çağrı yapmışlar. Daha fazla sosyal konut yapın, kiralara karşı daha sıkı önlemler alın diye çağrı yapıyorlar. Yani yıl olmuş 2026. İnsanlık olarak bakın, insanlık olarak birçok konuyu çözmüşüz değil mi? Marketlerimiz var, işte çiftliklerimiz var, fabrikalarımız var. Ama şu ev bulma işinde neden bu kadar geride kaldık hiç anlamıyorum. Bence biz topluca mağaralarımıza geri dönelim.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Höhere Ausgaben und mehr Schulden, dafür Sparkurs in den Ressorts und bei der Sozialversicherung sowie Steuererhöhungen. Das Bundeskabinett hat den Haushaltsentwurf 2027 beschlossen. Die Pläne stoßen auf breite Kritik.
2: 555 Milliarden Euro Ausgaben, dazu eine Neuverschuldung von gut 200 Milliarden Euro. Die Industrie hält die Haushaltspläne für wenig solide. Die Zuwächse auf der Sollseite seien alarmierend, heißt es vom Bundesverband. Greenpeace-Experten werfen Bundesfinanzminister Klingbeil hingegen einen skandalösen Raubzug bei den Klimaschutzmaßnahmen vor. Klingbeil selbst verteidigt seine Finanzpläne als notwendig und verfassungskonform. Mehr Geld soll vor allem in die Verteidigung und den Ausbau von Straßen, Brücken und Bahnnetz gesteckt werden. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Die Bundesregierung hofft darauf, die Rüstungskooperation mit Kanada zum NATO-Gipfel mit dem Abschluss eines milliardenschweren U-Boot-Geschäfts deutlich vertiefen zu können. Wenn es gelingt, dann wird das Kanada an uns für Jahrzehnte binden, heißt es einen Tag vor Beginn des Gipfels aus deutschen Regierungskreisen. Das Spitzentreffen beginnt morgen in Ankara. Dieser Fall schlägt hohe Wellen. Nachdem die FIFA die Rotsperre gegen US-Nationalstürmer Belogun kurz vor dem Achtelfinale gegen Belgien ausgesetzt hat, steht die Frage im Raum, hat US-Präsident Trump bei der Entscheidung seine Finger im Spiel? Fußballverbände auf der ganzen Welt reagierten empört.
3: Man sei fassungslos angesichts einer solch beispiellosen, unverständlichen und ungerechtfertigten Entscheidung, erklärt der Europäische Fußballverband UEFA. Der Beschluss der FIFA habe eine rote Linie überschritten. Der belgische Fußballverband hat vor dem Achtelfinalspiel seines Teams gegen die USA heute Nacht offenbar Berufung gegen die Entscheidung eingelegt. Und DFB-Präsident Neuendorf fordert rasche Aufklärung des Vorgangs. Es gehe um die Integrität des Wettbewerbs und die Glaubwürdigkeit der FIFA. Thomas Thonfeld, Sportredaktion.
1: Wegen eines weiter um sich greifenden Naturbrandes in Südfrankreich sind inzwischen 10.000 Menschen evakuiert worden. Betroffen sind 26 Ortschaften in einem Gebirgsmassiv westlich von Perpignan, wo sich die Flammen inzwischen durch 4.600 Hektar Fläche gefressen haben. Ein Feuerwehrmann sowie ein Anwohner wurden schwer verletzt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut. Teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da yarın Ankara'ya geliyor. Trump'ın programı belli oldu mu?
5: Evet Mesut, yarından itibaren hem Donald Trump hem de diğer ülkelerin liderleri Ankara'ya gelmeye başlıyorlar ki öncesinde heyetler de gelmeye başladı. Bu arada Donald Trump'ın resmi programı açıklandı. Bu program içerisinde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirmesi görülmüyor. Bu program içerisinde bu yok. Diğer liderlerin de benzer şekilde Anıtkabir ziyareti görünmüyor eğer programlarında bir değişiklik olmazsa. Bu arada NATO zirvesi başlıkları belli oldu. Türkiye'den Trump'a istek listesi de ortaya çıktı. F-35 programına Türkiye'nin dönüşü, yaptırımların kaldırılması özellikle gündeme gelecek gibi görünüyor.
4: Tabii şu kadarını da hemen ekleyelim. Ankara'da hayat da etkileniyor bundan. Olağan dışı bazı durumlar da yaşanacak. Hangi önlemler alındı?
5: Mesut, zaten aslında özellikle bu toplantının yapılacağı bölge ve aynı zamanda liderlerin ve NATO heyetinin kalacağı otellerin çevresi trafiğe tamamen kapatıldı. Hatta bu bölgelerde iş yerleri, kamu kurumları da, kuruluşları da tatil edilmişti. Şimdi özellikle Donald Trump'ın konaklayacağı otel ve çevresinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bu bölgeye yine bariyerler yerleştirildi. Girişler ve çıkışlar sıkı bir şekilde kontrol altına alındı. Hatta özel harekat ekipleri de hazır bir şekilde bekliyor. Zirve süresince bu güvenlik tedbirleri aralıksız 7/24 devam edecek.
4: Ankara'dan İstanbul'a bakıyoruz şimdi. Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi casusluk ve diploma davasında hakim karşısına çıkıyor. Bugün neler oluyor? Özetle aktarabilir misin?
5: Evet, Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada da savunma yapıyor aslında. Hukuka güven duygusu yıkıldı diyor Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'nun diploma davası 25 Aralık tarihine, yani bu yılın sonuna ertelendi. Öncelikle bunu söyleyelim. Bir diğer dava casusluk davasıydı ki bu casusluk davasında Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun devamı talep edildi. Bir diğer davası da İBB davası. Bu davayı da Özgür Özel yakından takip ediyor. Burada da Ekrem İmamoğlu'nun bir savunma yapması bekleniyor bugün.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz'te hava bulutlu, sıcaklık 27 derece. Gün boyunca 16 ile 29 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta ise güneşli, sıcaklık 27 derece. Gün boyunca 16 ile 29 derece olacak. Hava şartları genel olarak benzer seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumu'nu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 116 euro 72 sent. Çeyrek altınsa 204 euro 26 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 42 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

0: Yepyeni bir grup, yepyeni bir parça. Manifest grubundan Toz Pembe çok taze bir şarkı, yepyeni bir şarkı sizlerle oldu. Şimdi öyle bir hikaye geliyor ki bir çalışanını kovmaya çalışırken 170 bin euro tazminat ödeyen patronun hikayesi geliyor. İçimizin bir yağları eridi gibi değil mi? Hollanda'da yaşanıyor bu olay. Hollanda'da Lidl'de tam 17 yıl çalışan bir mağaza müdürü işten çıkarılıyor, tamam mı? Patronun da patronuymuş bu. Şirket çalışma saatlerinde usulsüzlük yaptığını iddia ediyormuş bu mağaza müdürünün. Çalışan da diyor ki ben sadece sistemdeki hataları düzelttim diyor. Şimdi konu mahkemeye kadar gidiyor ve mahkemede diyor ki bu kadar ağır bir ceza vermek de çok da doğru değil diyor. Çalışanın yanında duruyor mahkeme. Sonuçta Lidl'in eski çalışanına yaklaşık 170 bin euro ödenmesine karar veriliyor. İnanılmaz. Yani şunu anlıyoruz buradan. Bir işverene göre haklı görünen bir karar mahkemeye gidiyor. Mahkemeye göre haksız olabiliyor. O yüzden mesela hem çalışanların hem de işverenlerin haklarını bilmesi çok önemli. Bizim de başımıza gelebilir aynısı. Siz de böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız, iftiralar atılıyorsa ya da haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız patronunuzu bu haberle tehdit edebilirsiniz. Şaka şaka, sadece haberi gösterin yeter, o anlar zaten.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
3: Küçük Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçük Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçük Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Arkadaşlar pazar günleri hiçbir yer açık değil ya. Herkes dinleniyor ya. Şimdi artık pazar günleri de marketler açık olsun diyorlar, istiyorlar. Hükümet fırınların, en azından bekar ayların pazar günleri daha uzun çalışabilmesini istiyorlarmış. Yani pazar sabahı taze ekmek ve poğaça meselesini biraz daha kolaylaştırmak istiyorlar. Ama perakende sektörü de diyor ki sadece fırınlar değil. O zaman mağazalar da pazar günü açılsın. Gidip kendimize bir şort, tişört alabilelim diyorlar. Çünkü Almanya'da biliyorsunuz pazar günü o kadar sessiz ki her yer. İnsan bazen bir, ne bileyim, bir şey oluyor. Bir gömlek almak istiyor kendine vesaire. Bir yasa dışı bir işe kalkışmış gibi hissediyor insan kendini. Tabii herkes aynı fikirde değil. Sendikalar çalışanların pazar gününü korumak istiyor. Yıllarca gelmiş geçen bir düzenek var. Pazar günü herkes dinlenir diye. Şimdi bir anda sendikalar o yüzden diyor ki hayır, biz dinlenmeye devam etmek istiyoruz diyorlar. Şimdi sadece alışveriş değil tabii ki konu. Bir tarafta şehirler canlansın diyenler var. Pazar günü çok da ölü olmasın, biraz canlı olsun şehrimiz diyenler. Bir tarafta pazar günü dinlenme günü olarak da kalsın diyenler var. Almanya yıllardır süren bu pazar sessizliğini bozarsa vallahi zor gibi görünüyor. Hadi diyelim ki bozdu. Vallahi ben de pazar günleri geleceğim, burada yayın yapacağım. Hadi bakalım hodri meydan. Gaza geldim, neyin gazıysa artık. Sizce Almanya'da böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum. Pazar günleri her yer normalde olduğu gibi açık olsun mu?

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nın son 16 turunda Norveç'in dev forveti Erling Braut Haaland 2 gol atarak Brezilya'yı evine gönderdi. Brezilya'da Neymar Dünya Kupası sahnesine gol ve gözyaşlarıyla veda etti. İngiltere Meksika'yı Jude Bellingham ve Harry Kane'in golleriyle 3-2'lik skorla eledi. İngiltere ve Norveç bir sonraki turda çeyrek finalde eşleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nin forveti Folarin Balogun, Bosna Hersek karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Belçika maçında cezalı konuma düşmüştü. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayıp kırmızı kartı iptal ettirdi. Trump'ın konu hakkında sosyal medyada yaptığı "Teşekkürler FIFA, adaleti sağladınız" paylaşımı da her şeyi açıklığa kavuşturdu. ABD milli takımının Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino ise sporu seven ve etik değerleri olan herkes bu kararı kutluyor. 100 kişiye sorun 99'u Balogun'un hareketinin kırmızı kartı hak etmediğini söyler ifadelerini kullandı. Avrupa Futbol Organizasyonu UEFA ise konu hakkında açıklama yaparak alınan karar kırmızı çizgiyi aşmıştır dedi. ABD'nin son 16 turundaki rakibi Belçika ise konuyu her türlü hukuki sürece götüreceklerini açıkladı. Belçika Futbol Federasyonu tüm takımların eşit mücadelesi için her türlü seçeneği değerlendirdiklerini belirtti. Resmi olarak tüm başvuruların yapıldığını vurguladı. Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia da kararla alay etti. 5 Temmuz'un 1 Nisan şaka günü olarak kutlandığını bilmiyordum. Federasyonumuzun yaptığı açıklamaların arkasındayım dedi. Almanya'nın yeni teknik direktörü olması beklenen Jürgen Klopp da konu hakkında yaptığı yorumda "Bu bizim oyunumuz, onların oyunu değil" dedi. Dünya Kupası Portekiz, İspanya ve ABD-Belçika maçlarıyla devam edecek. Cristiano Ronaldo bu Dünya Kupası'nın kendisi için son olduğunu ifade etti. "Ronaldo, 23 yıldır beni bitirmek isteyenler oldu fakat Tanrı bana çok cömert davrandı. Bir Dünya Kupası kazanıp kazanmamam Cristiano Ronaldo'dan fazla bir şey götürmeyecek" ifadelerini kullandı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Almanya hükümetinin şöyle bir fikri var. Pazar günlerini daha da canlandıralım. Marketler, bekaraylar açık olsun diyorlar. Hatta bazı giyim dükkanları bile açık olsun diyorlar. Bir dinleyicimiz yazmış. Nesrin diyor ki, "Vallahi öyle bir şey olursa bütün Türkiye'deki arkadaşlarımı çağırırım, hava atarım, sonra geri gönderirim." Değil mi? Arkadaşlarımız yurt dışından ziyarete geldiğinde şok oluyorlar. Pazar günü nasıl? Hiç mi yer açık değil? Azıcık bile mi? Diye. "Yo, açık, bakın istersen alışveriş de yapabilirsin" diye hava atıp gönderebiliriz. Çok mantıklı.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Güney Fals'te aşırı sıcaklar nedeniyle buğday hasadı normalden yaklaşık 10 gün erken başladı. Neupots'ta 40 dereceyi aşan sıcaklıklar tahılı erken olgunlaştırdı. Çiftçiler zorunlu olgunlaşma nedeniyle kalite ve verim kaybı bekliyor. Deutsche Bahn, Alman demir yolları aşırı sıcaklar nedeniyle Haziran'ın son haftasında bazı istasyon asansörlerini tedbir amacıyla geçici olarak kapattı. Şirket özellikle uzak istasyonlarda yolcuların asansörde mahsur kalması halinde 30 dakika içinde kurtarma şartını gerekçe gösterdi. Lambrecht ve Kaiserslautern çevresindeki bazı asansörler de olumsuz etkilendi. Yolculara hareket öncesi bahnhof.de üzerinden asansör durumunu kontrol etmeleri istendi. Okullarda cep telefonu kullanımı yasaklansın mı? Rheinland-Pfalz'te okullarda cep telefonu kullanılması en azından kısıtlanabilir. Yeni Eğitim Bakanı Ute Aylin-Huttig, çocuk ve gençlerin en az 10. sınıfa kadar okulda telefon kullanmaması gerektiğini açıkladı. CDU'lu bakan, istisnaların yalnızca telefonun ders için gerekli olduğu durumlarda geçerli olacağını belirtti. Bakalım bu durumda veliler ne düşünüyor? Almanya Başbakanı Friedrich Merz yarın ve ertesi gün Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılacak. Federal hükümetin açıklamasına göre gündemde 2025 Lahey zirvesi kararlarının uygulanması, savunma harcamalarının artırılması ve Avrupalı müttefiklerin güvenlikte daha fazla sorumluluk üstlenmesi var. Zirvede savunma sanayisi kapasitesi, ortak silahlanma projeleri ve Ukrayna'ya askeri destek de ele alınacak. Handelsblatt'ın haberine göre Porsche'de daha önce açıklanan işten çıkarmalara ek olarak 4000'e kadar pozisyon daha kesintiye uğrayabilir. En çok yönetim ve idari birimlerin bundan etkilenmesi bekleniyor. Weissnacht'taki geliştirme merkezinde kapasitenin %30'u gözden geçirilecek. Değerli dinleyenler, Fransa'nın güneyindeki dağlık bölgede çıkan büyük yangın nedeniyle 26 yerleşim yerinden yaklaşık 10 bin kişi tahliye edildi. Yetkililere göre alevler 4600 hektarlık alana yayıldı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Paydos keyfimize devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla Sinan Akçıl tabi tabi diyor. Sinan Akçıl çok değerli bir müzisyendir bizim için. Neden? Çünkü Eurovision'da birçok kez bizi temsil eden şarkıları yazdı, besteledi. Birçok kıymetli sanatçı kendisi yazdığı, bestelediği şarkıları verdi. Ve sonrasında bir süre sonra kendi de şarkı söylemeye başladı. Şimdi tabi tabi diyor.

0: merhaba, ben Esra. Şimdi Türkiye'ye arabayla gitmek isteyenleri ilgilendiren bir konu var. Sosyal medyada şöyle bir iddia dolaşıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Diyorlar ki araç sahibi arabadaysa direksiyon başına herkes geçebilir. Böyle bir video çok popüler oldu ve yanıltıcı arkadaşlar. Bu doğru değil. Türkiye'de yabancı plakalı aracı herkes kullanamaz. Aracı genelde izin hakkı olan kişi ve onun belirli yakınları kullanabiliyor. Mesela eşi, annesi, babası ya da çocukları. Yani araç sahibi yan koltukta oturuyor diye arkadaşınızın ya da komşunuzun direksiyona geçmesi serbest değil. Böyle bir durumda epey ceza da çıkabilir. O yüzden dikkat. Bir de gurbetçilerin getirdiği çikolata ve kahveye yeni vergi geldiği iddiası var. Yetkililer buna da hayır diyor. Öyle bir şey olmuyor. Ekstra bir vergi durumu yok. Mevcut muafiyetler devam ediyor diyorlar. Kısacası özellikle tatille alakalı sosyal medyada her duyduğunuza güvenmeyin. Buradan tekrar duyurmuş olalım. Kafanızda bir soru işareti varsa her zaman 7/24 bize Metropol FM'e sorularınızı sorabilirsiniz. Bizler sizin için en güvenilir kaynaklardan araştırıp en güvenilir bilgileri vermeye gayret ediyoruz. Şimdi bu vesileyle tüm Sıla yolu yolcularına bol keyifli ve güvenli yolculuklar diliyoruz. Bizden Türkiye'ye selam söyleyin. Sizin için en güzel şarkıları çalmaya her zaman devam ediyoruz.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
3: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

çevremizde çok sevdiğimiz insanların bazen hatalarıyla incinebiliyoruz. Özellikle en sevdiğimizden gelen hatalar bizi en incitenler oluyor. Ama herkesin birer insan olduğunu unutmamak lazım. Önce kendimize bir bakalım, gerçekten %100 hatasız mıyız diye. Ondan sonra biraz daha affedici olmaya çalışalım. O zaman hayat daha az incitici olacak. Hem karşı taraf, hem siz ve hem çevreniz için. Bu şarkıda öyle bir hatırlatma olsun Tarkan'ın o güçlü sesinden. Efsane parça Hatasız Kul Olmaz sizler için gelsin.

0: Almanya'da şu an çok konuşulan ama dikkat edilmesi gereken bir konu var. Emekli maaşı alan bazı kişiler için önemli bir tarih. 16 Ağustos tarihi konuşuluyor. Yaklaşık 500 bin emekliden yaşam belgesi isteniyormuş. Yani kurum şunu bilmek istiyor. Maaş doğru kişiye ödenmeye devam ediyor mu diye. Bunu da kanıtlayacaksınız. Yaşadığınızı ve doğru kişi olarak yaşadığınızı kanıtlamanızı istiyorlar. Şimdi hemen panik yapmayın. Almanya'da yaşayan emeklilerin çoğu bu belgeyi vermek zorunda değil. Genelde yurt dışında yaşayanlar ya da Almanya'da yaşayıp maaşı yurt dışındaki hesaba yatan kişilerden isteniyor. Bu belge size geldiyse tabii muhakkak ciddi almanız gerekiyor. Çünkü zamanında gönderilmezse önce hatırlatma geliyor, sonra maaş ödemesi şat diye durdurulabiliyor. Yani posta kutumuza gelen o emeklilik mektuplarını bu aralar bir kenara atmayın, fırlatmayın. Bazen bakın küçük bir belge büyük bir maaş stresini önleyebilir. Bu Alman hükümetinin istediği bu evraklar, bu kağıt kürekler var ya, bazen o kadar komik ki doğru kişiye gönderip göndermediklerinizi sizin yaşam belgenizle kontrol ediyorlar. İnanılmaz. Gidip ispatlamanız, yemin ederim yaşıyorum ve o kişi benim demeniz lazım.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Dirk Zeitler. US-Präsident Trump hat bestätigt, die FIFA im Wirbel um die Rotsperre von US-Stürmer Belogun bei der Fußball-WM selbst um eine Überprüfung gebeten zu haben. Ich habe um eine Überprüfung gebeten, weil ich nicht dachte, dass es ein Foul war, sagte Trump. Die FIFA hatte am Sonntag die Rotsperre für Belogun aufgehoben und zur Bewährung ausgesetzt. Für die USA ist der Fall von großer Bedeutung. In der Nacht tritt das Team des Mitgastgebers im WM-Achtelfinale gegen Belgien an. Wahrscheinlich mit ihrem Stürmerstar. Höhere Ausgaben und mehr Schulden, dafür Sparkurs in den Ressorts und bei der Sozialversicherung sowie Steuererhöhungen. Das Bundeskabinett hat den Haushaltsentwurf 2027 beschlossen. Die Pläne stoßen auf breite Kritik.
3: 555 Milliarden Euro Ausgaben, dazu eine Neuverschuldung von gut 200 Milliarden Euro. Die Industrie hält die Haushaltspläne für wenig solide. Die Zuwächse auf der Sollseite seien alarmierend, heißt es vom Bundesverband. Greenpeace-Experten werfen Bundesfinanzminister Klingbeil hingegen einen skandalösen Raubzug bei den Klimaschutzmaßnahmen vor. Klingbeil selbst verteidigt seine Finanzpläne als notwendig und verfassungskonform. Mehr Geld soll vor allem in die Verteidigung und den Ausbau von Straßen, Brücken und Bahnnetz gesteckt werden. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
2: In der Türkei beginnt morgen der NATO-Gipfel. Bei dem zweitägigen Treffen der Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten soll es um die weitere Stärkung der Abschreckung und der Verteidigungsfähigkeit gehen. Es wird auch das transatlantische Verhältnis zwischen Europa und den USA zur Sprache kommen.
4: US-Präsident Trump übt Druck auf die europäischen Verbündeten aus. Washington fordert, dass Europa zukünftig die Hauptverantwortung für die Verteidigung des Kontinents übernehmen muss. Außerdem drängen die USA darauf, dass sich die Europäer finanziell mehr beteiligen. Die Ukraine soll außerdem milliardenschwere Militärhilfen erhalten. Dabei dürfte Deutschland einen besonders großen Anteil tragen. Miriam Schmidt-Ankara.
2: Nach den tödlichen Schüssen in einem Wohngebiet in Offenburg hat die Polizei neue Details bekannt gegeben. Demnach soll der 33 Jahre alte Tatverdächtige am Morgen erst seine Ex-Freundin und dann sich selbst erschossen haben. Bei der Frau handelt es sich den Angaben nach um eine 36-Jährige, die in der Nähe des Tatortes wohnte.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Öztürk. Merhabalar Güçlü. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
6: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Güçlü, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine sayılı saatler kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da yarın Ankara'ya geliyor. Trump'ın programı belli oldu mu?
6: Evet Mesut, yarından itibaren hem Donald Trump hem de diğer ülkelerin liderleri Ankara'ya gelmeye başlıyorlar ki öncesinde heyetler de gelmeye başladı. Bu arada Donald Trump'ın resmi programı açıklandı. Bu program içerisinde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirmesi görülmüyor. Bu program içerisinde bu yok. Diğer liderlerin de benzer şekilde Anıtkabir ziyareti görünmüyor. Eğer programlarında bir değişiklik olmazsa. Bu arada NATO zirvesi başlıkları belli oldu. Türkiye'den Trump'a istek listesi de ortaya çıktı. F-35 programına Türkiye'nin dönüşü, yaptırımların kaldırılması özellikle gündeme gelecek gibi görünüyor.
5: Tabii şu kadarına da hemen ekleyelim. Ankara'da hayat da etkileniyor bundan. Olağan dışı bazı durumlar da yaşanacak. Hangi önlemler alındı?
6: Mesut, zaten aslında özellikle bu toplantının yapılacağı bölge ve aynı zamanda liderlerin ve NATO heyetinin kalacağı otellerin çevresi trafiğe tamamen kapatıldı. Hatta bu bölgelerde iş yerleri, kamu kurumları da, kuruluşları da tatil edilmişti. Şimdi özellikle Donald Trump'ın konaklayacağı otel ve çevresinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bu bölgeye yine bariyerler yerleştirildi. Girişler ve çıkışlar sıkı bir şekilde kontrol altına alındı. Hatta özel harekat ekipleri de hazır bir şekilde bekliyor. Zirve süresince bu güvenlik tedbirleri aralıksız 7/24 devam edecek.
5: Ankara'dan İstanbul'a bakıyoruz şimdi. Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi casusluk ve diploma davasında hakim karşısına çıkıyor. Bugün neler oluyor? Özetle aktarabilir misin?
6: Evet, Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada da savunma yapıyor aslında. Hukuka güven duygusu yıkıldı diyor Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'nun diploma davası 25 Aralık tarihine, yani bu yılın sonuna ertelendi. Öncelikle bunu söyleyelim. Bir diğer dava casusluk davasıydı ki bu casusluk davasında Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun devamı talep edildi. Bir diğer davası da İBB davası. Bu davayı da Özgür Özel yakından takip ediyor. Burada da Ekrem İmamoğlu'nun bir savunma yapması bekleniyor bugün.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz'te hava bulutlu, sıcaklık 27 derece. Gün boyunca 16 ile 29 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta ise güneşli, sıcaklık 27 derece. Gün boyunca 16 ile 29 derece olacak. Hava şartları genel olarak benzer seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumu'nu dinlediniz.
2: Haydos keyfimize devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz varmış. Oh be, geçmiş olsun diyoruz. Bu haftayı da böyle güzel başlattık. Böyle devam etsin. Buray şu anda radyolarınızda Kupa Kızı ve Sinek Valesi söylüyor.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 116 euro 72 sent. Çeyrek altınsa 204 euro 26 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 42 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.

0: Bütün gün araba kullandınız, iş yerinizden yorgun argın evinize döndünüz arabaylasınız. Sonra arabayı kapattınız, evinizin önüne geldiniz ama arabadan inmeden şöyle bir beklediniz. Bekliyorsunuz hiçbir şey yapmadan. Hiç kendinizi böyle yaparken yakaladınız mı? Bu davranışın psikolojik bir sebebi varmış. Bunu yapanlar yalnız değilsiniz. Birçok kişi işten eve ya da yoğun bir ortamdan başka bir ortama geçmeden önce bu kısa molayla zihnini toparlıyormuş aslında. Yani o birkaç dakika ne oluyor? İşte günün stresini kapının dışında bırakıp eve birazdan sakin girebilmek için verilen küçük bir mola gibi aslında. Beynimiz bunu kendi kendine yapıyor. Helal olsun bize. Beynimize. Psikologlar da bu molanın doğru değerlendirildiğinde gerçekten işe yaradığını söylüyor. Yani şöyle birkaç derin nefes alın, sevdiğiniz bir şarkıyı açın belki falan diyorlar. Kimisi de çok yorgun olduğu için hemen kapatıyor şarkıyı. Ya da hiçbir şey yapmadan sadece bekleyin diyorlar. Rahatlamamıza sebep oluyormuş işte. Ben bunu görüyordum ama bunun sebebinin bu olduğunu bilmiyordum. Mesela bazı insanlar evine geliyor arabayla, duruyor. Dışarıdan izliyorum. Neyi bekliyor acaba diye. Hani iyi park edemedi de canı ona mı sıkıldı acaba diye. Halbuki mola veriyormuş ya. Çok tatlı bir molaymış. Buradan o zaman bütün yorgun argın evlerine dönen herkese bol sabır diliyorum. Eve girmeden şöyle 2 dakika dümdüz oturun. Arabada durun, bekleyin. Bakalım işe yarayacak mı? Sonra yarın gelin bana anlatın lütfen. Merak ettim.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Unutulmayan anılar, efsane şarkılar. Hepsi Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz nostalji, Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
1: var. Dünya Kupası bana artık çok komik gelmeye başladı. Ben çok eğleniyorum arkadaşlar. Dünya Kupası'nı takip ederken çok eğleniyorum. Kim ne kadar gol atmış, ne kadar fauller olmuş diye değil. Kim ne kadar kırmızı kart iptal etmiş diye takip etmek çok heyecanlı. Çünkü sürprizler bitmiyor. Çok enteresan, olmaz denen şeyler oluyor. Dünya Kupası'nda bir kırmızı kart tartışması vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz bir anda Trump arıyor bir kırmızı kartı iptal edin lütfen diye. Rica ediyor yani. Acaba onu iptal edebilir miyiz diye rica ediyor ve sonra gerçekten iptal oluyor. Amerika'nın yıldız oyuncusu Florian Bosna Hersek maçında kırmızı kart görmüştü. Normalde kural çok basit değil mi? Ben futbolu zaten yeni öğreniyorum. Öğrendiğim en net kurallardan biriydi. Kırmızı kart cezadır yani. Hani edepsizce bir şey yapmışsındır. Yani bir sonraki maçta oynayamazsın kırmızı kart gördüysen. Ama FIFA o cezayı iptal etti. Neden? Trump çünkü alo. Rica etsem o kırmızı kartı kaldırabilir miyiz lütfen diye. Sonra tabii efendim deyip hemen çat diye iptal etmişler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ne, Trump acaba Langırt mı oynuyor, ne yapıyor? Ailenin en küçük çocuğu da biz onu mutlu etmek için bir turnuva mı düzenledik? Öyle bir şey mi bu yani? Zaten yeni zar zor öğrenmişim futbolun kurallarını. Şimdi öğrendiklerimi de unutturuyor bu Trump. O zaman benden Trump'a bir kırmızı kart.

0: şarkı Sıla yoluna çıkmak için hazırlanan herkese gelsin. Dört gözle Türkiye yollarını bekleyenlere gelsin. Şimdi ise haberlerimize bir göz atacağız. Yaşadığımız şehre özel haberlerimiz nelermiş? Şöyle bir göz atıyoruz.
1: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Güney Fals'te aşırı sıcaklar nedeniyle buğday hasadı normalden yaklaşık 10 gün erken başladı. Neupots'ta 40 dereceyi aşan sıcaklıklar tahılı erken olgunlaştırdı. Çiftçiler zorunlu olgunlaşma nedeniyle kalite ve verim kaybı bekliyor. Deutsche Bahn, Alman demir yolları aşırı sıcaklar nedeniyle Haziran'ın son haftasında bazı istasyon asansörlerini tedbir amacıyla geçici olarak kapattı. Şirket özellikle uzak istasyonlarda yolcuların asansörde mahsur kalması halinde 30 dakika içinde kurtarma şartını gerekçe gösterdi. Lambrecht ve Kaiserslautern çevresindeki bazı asansörler de olumsuz etkilendi. Yolculara hareket öncesi bahnhof.de üzerinden asansör durumunu kontrol etmeleri istendi. Okullarda cep telefonu kullanımı yasaklansın mı? Rheinland-Pfalz'te okullarda cep telefonu kullanılması en azından kısıtlanabilir. Yeni Eğitim Bakanı Ute Aylin-Huttig, çocuk ve gençlerin en az 10. sınıfa kadar okulda telefon kullanmaması gerektiğini açıkladı. CDU'lu bakan, istisnaların yalnızca telefonun ders için gerekli olduğu durumlarda geçerli olacağını belirtti. Bakalım bu durumda veliler ne düşünüyor? Almanya Başbakanı Friedrich Merz yarın ve ertesi gün Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılacak. Federal hükümetin açıklamasına göre gündemde 2025 Lahey zirvesi kararlarının uygulanması, savunma harcamalarının artırılması ve Avrupalı müttefiklerin güvenlikte daha fazla sorumluluk üstlenmesi var. Zirvede savunma sanayisi kapasitesi, ortak silahlanma projeleri ve Ukrayna'ya askeri destek de ele alınacak. Handelsblatt'ın haberine göre Porsche'de daha önce açıklanan işten çıkarmalara ek olarak 4000'e kadar pozisyon daha kesintiye uğrayabilir. En çok yönetim ve idari birimlerin bundan etkilenmesi bekleniyor. Weissnacht'taki geliştirme merkezinde kapasitenin %30'u gözden geçirilecek. Değerli dinleyenler, Fransa'nın güneyindeki dağlık bölgede çıkan büyük yangın nedeniyle 26 yerleşim yerinden yaklaşık 10 bin kişi tahliye edildi. Yetkililere göre alevler 4600 hektarlık alana yayıldı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Herhalde havalar sıcaklaştı diyoruz ya, bir de Almanya'da çok daha böyle inanılmaz sıcaklıklar hissetmeye başladık. Sonra ortaya çıkan mini mini şeyler var. Neler onlar bilin bakalım. İşte bunlar. Yazın kulağımızın dibinde vızır vızır gezen sinekler. Yakında biraz daha çoğalacak gibi duruyor. Öyle söylüyor uzmanlar. Almanya'da sıcak hava ve yağmurdan sonra sivrisinekler için tam istedikleri ortam oluşmuş. Bakın nasıl geziyorlar. Evet, gitti. Uzmanlara göre özellikle Ağustos sonuna doğru sivrisinek yoğunluğu epey bir artacakmış arkadaşlar. Yani bahçemiz var diye hava atarken, balkonumuzda çay içerken ya da mangal yaparken onlar da bizlerle aynı keyfi yaşayacak. Bir de Asya kaplan sivrisineği dedikleri bazı türler var. Bunlar sadece rahatsız etmekle kalmıyor. Bazı virüsler taşıma ihtimalleri de var. O yüzden onlara da dikkat etmek lazım. Peki ne yapacağız? Bahçede, balkonda, saksı altında ya da kovada su biriktirmeyin diyorlar. Çünkü sivrisinekler bazen minicik bir su birikintisinde bile çoğalabiliyorlar. Biz dışarıda bahçede mangal keyfi yaparken sivrisinekler de bizim oramızı buramızı böyle emcükleyerek damar yolu keyfi yapıyorlar, utanmazlar.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Haftaya nasıl başlarsak öyle gidermiş diyoruz ve mis gibi şarkıları sizler için çalmaya devam ediyorum. Simge'nin o fingirdek şarkısı Miş Miş şimdi sizlerle.

0: Buralar yine yanacakmış. Duyuyor musunuz o çatırtıları? İşte böyle yanacakmışız yine. Tövbe tövbe, öyle bir girdim ki kendimi kaptırdım, pardon. Arkadaşlar öyle diyorlar. Yine ufak serin bir moladan sonra Almanya'da bizi sıcak havalar bekliyormuş. Uzmanlar diyor ki bu daha başlangıç olabilir. Bir dakika, ben onu daha efektli yapmak istiyorum. Bu daha başlangıç olabilir. Tam bu kadar ürkmek yeter ya. Eskiden Almanya'da 30 derece olunca haber olurdu. Değil mi? O 30 derece oldu diye. Böyle bir acayip olurduk. Şimdi 40 dereceleri konuşuyoruz. İnanılmaz. Üstelik sadece çok sıcak olması da değil yani. Yollar çatlıyor. Trenler gecikiyor. Nehirlerde su seviyesi düşüyor. İnsanlar zorluk çekiyor. En önemlisi özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için ciddi bir sağlık riski oluşuyor. Yani artık sıcak hava sadece yaz keyifli demek değil bizim için. Günlük hayatımızı etkileyen bir konu haline geldi. Biz de tabii ki nasıl önlemler alabiliriz? Bunu sizlere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şunu söyleyelim, tekrar hatırlatmakta fayda var. Ben dayanırım, bu kadar sıcaktan ne olacak? İşte biz de bu günleri bekliyorduk demek yerine biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Bol bol su için mümkünse öğle saatlerinde dışarı çıkmayın ve çevrenizde yalnız yaşayan yaşlılar varsa bir arayıp hallerini sorun. Çünkü anlaşılan bugün kendimizi böyle sıcak hissediyoruz ama yarın daha da sıcak hissedecekmişiz. Çünkü hafta sonu yaklaştıkça yine 30 dereceleri görmeye başlayacağız Almanya'da. Bunun da haberini buradan vermiş olalım. Planlarınızı aman ona göre yapın, yoksa böyle çatır çatır yanmayalım.
1: Haydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
4: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
1: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM. Özyörem Sucuğ'un sunduğu paydos keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuğ.

Biraz eskilere gideceğiz. Eskilere ama eskimeyenlerden. Sezen Aksu'dan Şinan Ay parçası. Her keyifli akşamımızın arka fonunda olan bir şarkı. Şinan Ay şimdi akşamımızı yine keyiflendiriyor. Buyurunuz sizlerle.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nın son 16 turunda Norveç'in dev forveti Erling Braut Haaland 2 gol atarak Brezilya'yı evine gönderdi. Brezilya'da Neymar Dünya Kupası sahnesine gol ve gözyaşlarıyla veda etti. İngiltere Meksika'yı Jude Bellingham ve Harry Kane'in golleriyle 3-2'lik skorla elledi. İngiltere ve Norveç bir sonraki turda çeyrek finalde eşleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nin forveti Folarin Balogun, Bosna Hersek karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Belçika maçında cezalı konuma düşmüştü. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayıp kırmızı kartı iptal ettirdi. Trump'ın konu hakkında sosyal medyada yaptığı "Teşekkürler FIFA, adaleti sağladınız" paylaşımı da her şeyi açıklığa kavuşturdu. ABD milli takımının Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino ise sporu seven ve etik değerleri olan herkes bu kararı kutluyor. 100 kişiye sorun, 99'u Balogun'un hareketinin kırmızı kartı hak etmediğini söyler ifadelerini kullandı. Avrupa Futbol Organizasyonu UEFA ise konu hakkında açıklama yaparak alınan karar kırmızı çizgiyi aşmıştır dedi. ABD'nin son 16 turundaki rakibi Belçika ise konuyu her türlü hukuki sürece götüreceklerini açıkladı. Belçika Futbol Federasyonu tüm takımların eşit mücadelesi için her türlü seçeneği değerlendirdiklerini belirtti. Resmi olarak tüm başvuruların yapıldığını vurguladı. Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia da kararla alay etti. 5 Temmuz'un 1 Nisan şaka günü olarak kutlandığını bilmiyordum. Federasyonumuzun yaptığı açıklamaların arkasındayım dedi. Almanya'nın yeni teknik direktörü olması beklenen Jürgen Klopp da konu hakkında yaptığı yorumda "Bu bizim oyunumuz, onların oyunu değil" dedi. Dünya Kupası Portekiz, İspanya ve ABD-Belçika maçlarıyla devam edecek. Cristiano Ronaldo bu Dünya Kupası'nın kendisi için son olduğunu ifade etti. "Ronaldo, 23 yıldır beni bitirmek isteyenler oldu fakat Tanrı bana çok cömert davrandı. Bir Dünya Kupası kazanıp kazanmamam Cristiano Ronaldo'dan fazla.

0: da bir şey götürmeyecek ifadelerini kullandı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Hanımlar beyler, ben Okan Bayülgen. Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Sema Poyraz, oyuncu, yönetmen ve bir efsane hakikaten, hem Türkiye'de hem Almanya'da yaşayanlar için. Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: 1950'de Zonguldak'ta doğdunuz. 61 senesinde aileniz Almanya'ya göç etti ve Baden-Württemberg'de Schondorf'a yerleştiler. 71-73 yılları arasında Münih'te Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde doğu çalışmaları ve tiyatro çalışmaları okudunuz. Vay be! Ne okumuşsunuz yani, söylemesi zor. 73'te Berlin'deki Alman Film ve Televizyon Akademisi'nde yönetmenlik eğitimi aldınız. 80 yılında yönetmenlik diploması olan ilk Türk olarak mezun oldunuz. 80'den bu yana da yazar, yönetmen, oyuncu olarak çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. 80'deki mezuniyet filminiz Gölge, Alman Türk sineması olarak adlandırılan türün erken bir başlangıç noktası sayılıyor. O yıldan beri düzenli olarak tiyatro oyunları, sinema filmleri, televizyon yapımlarında rol alıyorsunuz ve Almanya'da artık tanınan bir oyuncusunuz. Berlin Ballhaus, Neuenstraße.
2: Neuenstraße.
1: Allah benim cezamı versin. Ben bu kadar mı kötü okunur peki? Oyuncu olarak sahne alıyorsunuz. 2019'dan bu yana Gorki Tiyatrosu'nun oyuncu kadrosunda yer aldınız. Burada Hakan Savaş, Mican ve Ersen Montak gibi yönetmenlerle çalıştınız. Birçok oyunda rol aldınız. 2013 yılında Cemil Ağacıklıoğlu'nun Özür Dilerim filmindeki anne rolüyle 32. İstanbul Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu dalında Altın Lale ödülünü kazandınız. 2020'de Kino Kanak belgeselinde, ki burada göçmenlerin ve özellikle Türklerin rolünü inceleyen önemli bir belgeseldir bu, yer aldınız. Ve halen Almanya'da dizilerde, sinema filmlerinde, tiyatro sahnelerinde sanatınızı sürdürüyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sizin gibi bir efsaneyle burada mikrofonda olmak hakikaten çok mutlu bir olay. Şu anda kendinizi yaşlı olarak görüyor musunuz?
2: Hayır.
1: Maşallah.
2: 76 yaşındayım.
1: Maşallah.
2: Hala çalışıyorum.
1: Evet.
2: Ama galiba tiyatro biraz yordu. Biraz ara vermek istiyorum ama
1: nasıl,
2: belli de olmaz.
1: Nasıl tiyatro yordu? Tiyatro aslında yormaz da sinema yorar sanırım ben.
2: Ben de tam tersini.
1: Tam tersini düşünüyorsun.
2: Tam tersi.
1: Ben sinema filmlerinde 9 tane filmim var. Belli bir sene bıraktım bu sinema filmlerini. O setlerde perperişan oluyorum. Fakat tiyatroda da daha fazla ateşle doluyorum. Daha fazla adrenalinle doluyorum. Bıkmıyorum, bıkmıyorum.
2: Şimdi ben tiyatro eğitimli bir oyuncu değilim. Benim tiyatroya geçmem tamamen bir tesadüf. Sherman Lankoff beni 15-16 sene önce yakaladı. Sana ihtiyacım var dedi ve beni sahneye koydu. Önce Kreuzberg'de, Ballhaus'ta.
1: İyi ki de yaptı.
2: ondan sonra da genç yazar arkadaşlar, yönetmen arkadaşlar benim için oyun yazmaya başladılar. Galiba beni seyirci seviyor. Öyle
1: çok,
2: bir şey var.
1: Çok. Ben sizi sahnede izledim. Gorki Tiyatro'da Ersen Montag'ın yönettiği oyunda hakikaten muhteşemsiniz. Zaten oyun harikulade. Tabii ki tiyatro seyircisi şöyle diyebiliyor: ben sizi seyreden şanslı insanım diyor. Şimdi sinemada ya da televizyonda bu yok. Yani hakikaten tarihe şahitlik yapmak gibi. Tarihe şahitlik ederken seyirci kendisine de bir önem atfedebiliyor böylece. Diyor ki ben o oyuncuyu seyrettim. Nerede, işte şu tarihte, şu tiyatroda, şu bilmem ne de filan. Yani bu tabii ki tiyatro. Ben tiyatro tarafındayım. Sinema filmlerim olmasına rağmen. Ama ben de sinema okumadım. Ben de tiyatro okudum. Tabii ki
2: evet, herhalde
1: farklı disiplin.
2: Biraz farklı disiplin. Haklısınız. Evet. Nasıl söyleyeyim bilemiyorum. Sinemada bir şeyi unutursam ya da yanlış yaparsam tekrarlama olanağımız var.
1: Tabii ki.
2: O beni rahatlatıyor. Tiyatroda ödüm kopuyor. Ay ben şimdi yanlış bir şey söylersem tane, 300 tane, 600 tane insan beni seyredecek, rezil olacağım. O korku, o korku hep var.
1: Ay, belki de adrenalin o getiriyor zaten.
2: Olabilir. Evet. Olabilir.
1: Evet. Peki, bir sonraki bölümde devam edeceğiz efendim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
3: Merhaba sevgili dinleyenler. 6 Temmuz Pazartesi günü Portekiz-İspanya mücadelesi var. Maç saati 21, yayıncı TTF. 7 Temmuz Salı günü Amerika Birleşik Devletleri Belçika ile karşılaşacak. Maç saati 02, yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum efsane oyuncu Sema Poyraz. Efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Siz Almanya'da çok uzun süre yaşadınız. Bir yandan Türkiye'ye gittiniz, geldiniz. Ama herhalde yaşamınız ağırlıkla burasıdır, değil mi?
2: Doğru.
1: Ne kadar Almanlaştınız, ne kadar Türksünüz?
2: Almanlaşmadım. Hiçbir zamanda Almanlaşamayacağım galiba. Çünkü 61'den beri bu ülkedeyim. Ve düşünün kaç sene oldu ve o kadar çok yabancı düşmanlığıyla karşı karşıya kaldık ki. Yani Almanların sanki yapısında böyle bir şey var. Onu bir türlü hazmedemiyorum, itiraf edeyim. Ki ben yani oyuncuyum, Almanya'nın en iyi okullarından mezunum. Dış görünüşümle de illaki işte tesettürlü değilim. Hemen beni Türk olarak da görmüyorlar. Buna rağmen çok tatsız olaylar yaşadım.
1: Mutlaka, hele hele eski yıllarda daha fazla herhalde.
2: Kesin öyle.
1: Kesinlikle.
2: Kesin öyle.
1: Fakat bir yandan da Almanya'da başarılı olan bir Türksünüz. Bir göçmen ailenin çocuğu burada başarılı olmuş. Birçok Alman'ın alamayacağı rolleri almış. Birçok Alman'ın mezun olamayacağı bir okuldan başarıyla mezun olmuş. Şimdi bakınız, burada aslında bir kıskançlık da var. Bir hazmedememezlik de var. Değil mi efendim?
2: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Şöyle bir şey var. Benim aslında yönetmenlerle ve oyuncu arkadaşlarla hiçbir sorunum yok. Bugüne kadar da olmadı. Benim sorunum televizyondaki yapımcılarla, yönetmenlerle bile değil, yapımcılarla. Şimdi görüyorlar, yani benim özgeçmişimi okuyorlar, biliyorlar nereden mezunum, ne yapabiliyorum, ödüllü oyuncuyum. Buna rağmen bana verilen roller, yani rol diyemeyeceğim ben onlara. Tesettürü tak, sahneye gir çık. Bir gün bir asistan kızla kavga ettim. Sema dedim, şu cümleyi söylemedin dedim. Söyledim. O dedi hayır, ben dedim söyledim. Ve birkaç kere böyle biz tartıştık. Ben söyledim diyorum, o hayır diyor. Sonradan jeton düştü bende. Çünkü hemen hemen oynadığım tüm televizyon dizilerinde aynı cümleleri kullanıyorum.
1: Bakınız, bu son günlerde, son yıllarda Almanya'da söz konusu ediliyor. Burada çok başarılı olmuş Türk Arap kökenli bir oyuncu olan Kida Ramadan benim arkadaşım, onunla bunu paylaşıyoruz. O da diyor ki, hem Türk kökenler için hem Alman kökenler için ve kendisi sinemada, dizilerde çok başarılı bir insan, diyor ki artık diyor şikayet ediyor insanlar. Yani siz hep mi mafya oynayacaksınız? Siz hep mi böyle toplumda saygı görmeyen mesleği olan insanlar oynayacaksınız? Tiyatroda bu biraz aşılmaya başlandı. Ne yapıyor? Mesela çok genç arkadaşlarla tanışıyorum. Başarıyla Almanya'da konservatuvardan mezun olmuş. Otello oynuyor. Hamlet oynuyor. Önemli roller oynuyor. Bizzat Hamlet rolünü oynuyor. Böyle arkadaşlarımız var. Sanat yönetmeni olan Türklerimiz var. Dramaturg olan Türklerimiz var. Tiyatro tabii ki genel ortalama akla hitap eden sinemaya göre büyük, televizyon ve sinema ticari ve büyük endüstriler. Tiyatroda daha entelektüel, gelip geçici olmayan şeyler yapabildiğimiz için biz tiyatroyu tabii ki bu yüzden de benimsiyoruz. Tiyatroda size hayatta sen Türksün, şöyle bir kadın oynayacaksın denmez.
2: Hayır.
1: Denmez.
2: Benim tiyatrodaki en sevdiğim rol faşistoid, yabancı düşmanı bir temizlikçi kadın, onu oynadım.
1: Ay ay ay.
2: Evet.
1: Ay, tam tersi.
2: Tam tersi.
1: Tam ters köşe.
2: Evet. Bravo. Hala en sevdiğim rol.
1: Evet. Peki efendim, bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum efsane oyuncu Sema Poyraz. Peki efendim, yönetmenlikte ne düşünüyorsunuz? Daha uzun ömrünüz var.
2: Ben
1: oyuncu olarak tamam, kendimi gösterdim filan. Yönetmenlik?
2: Artık yönetmenlik düşünemiyorum.
1: Neden?
2: Yoruldum. Ben yönetmenliğe, mesleğe ara vermek zorunda kaldım. 5-6 sene ağır hasta anne babaya baktım. Annem ölünceye kadar anneciğimin yanındaydı.
1: İşte bir de kız çocuğun böyle bir ödevi var.
2: Evet, gerçekten hospiste yanındaydık annemin. Ama çok garip bir şey oldu. Annemin öldüğü gün bana bir telefon geldi. Ha. Almanya'da 40 küsur senedir oynayan bir günlük dizide başroldeki Türkiye kökenli oyuncunun annesini oynar mısın diye.
1: Allah Allah.
2: Öldüğü gün. Şimdi ben dindar değilim fakat yukarıya baktım, dedim tanrılar hanginiz oradasınız bilmiyorum ama teşekkür var. Ederim.
1: Evet, çok ilginç gerçekten. Peki ben şu anda 62 yaşındayım. Kendime diyorum ki ya Okan, işte performansın yerinde sahnede hoplayıp zıplıyorsun. Kalp damarların da fena değil. Bu işi bir süre yaparsın. Fakat sonra tiyatro yönetmenliği kaç yaşında olursam olayım, hele hele bir de ekonomisiyle işin, sinema gibi uğraşmayarak, televizyon gibi, sinema gibi uğraşmayarak, eyvah şu kadar milyon doları batırdık falan diye bağırıp çağıran adamlar olmadan, hakikaten yine para batırılabilir, hiç batırmadım bu arada bugüne kadar para, ama yani yine riski tarif etmek için bunu söylüyorum ve tiyatro yönetmenliği yapabilirim. Bence düşünmeniz lazım tiyatro yönetmenliğini.
2: Ben yönetmenlik yapmak istemiyorum.
1: Siz oynamak istiyorsunuz.
2: Oyunculuğu sevdim. Fakat şöyle bir şey var. Dedim ya 76 yaşındayım ve şeyi fark ediyorum. Artık çok iyi ezber yapamıyorum. Ve en büyük korkum, o yüzden tiyatroda zorlanırım diye düşünüyorum. İşte sahnede tekstimi unutursam rezil olurum
1: ama
2: korkusu var.
1: Ama size hep büyük tiratlar veriyorlar. Size hep büyük tiratlar veriyorlar. Halbuki diyalogla gerçekleşen bir sahnede, diyalog olduğu zaman oyuncu olarak çok iyi biliyorsunuz. Bu diyaloglar şuur altınızda olduğu zaman sinema gibi değil. Zaten karşınızdaki oyuncu sizin ezberinizi yaptırmış oluyor size yani aslında.
2: Aslında müsaade etseler ben hata yapsam da o hatayı çok iyi bir şekilde değiştirebilirim, oyuna bu, devam edebilirim.
1: Tabii sinemada var bu alışkanlığınız. Sinemada orada film dönüyor ya da işte bilmem ne, o kadar insan var tabii ki orada hemen.
2: Ama bazı oyuncular senin aynı cümleyi harfi harfine söylemeni istiyorlar. Çünkü en son kelime akıllarında orada benim kendi monoloğum, diyaloğum tabii, başlıyor diye düşünüyorlar.
1: Tabii.
2: Improvizasyon olayı her oyuncuda yok.
1: Olmaz. Ay canım efendim. Sema Hanım, çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Bana son olarak bana lazım olabilecek sizce bilmem gereken Almanca bir kelime öğretir misiniz? Sizce bu kelimeyi Okan bilmeli. Sizin hayatınızda önemli bir Almanca kelime. Ne olabilir bu?
2: Liebe.
1: Aşk. Ay ne güzel. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. İlham verici bir sohbetti. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim.
2: Teşekkürler.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Tatil yerlerinde inanmazsınız diyor. Bulgaristan daha pahalı diyor. Döner diyor 18 euro. Yok deve. 18 euro nedir ya?
2: Bro git bak bunlar nedirler? Fellenmişler mi yoksa lan?
1: Yarım ekmek var ya, yarım pide mi o?
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 6 Temmuz Pazartesi günü Portekiz-İspanya mücadelesi var. Maç saati 21, yayıncı TTF. 7 Temmuz Salı günü Amerika Birleşik Devletleri Belçika ile karşılaşacak. Maç saati 02, yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Korobil Hediyeleri Cup. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nın son 16 turunda Norveç'in dev forveti Erling Braut Haaland 2 gol atarak Brezilya'yı evine gönderdi. Brezilya'da Neymar Dünya Kupası sahnesine gol ve gözyaşlarıyla veda etti. İngiltere Meksika'yı Jude Bellingham ve Harry Kane'in golleriyle 3-2'lik skorla eledi. İngiltere ve Norveç bir sonraki turda çeyrek finalde eşleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nin forveti Folarin Balogun, Bosna Hersek karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Belçika maçında cezalı konuma düşmüştü. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayıp kırmızı kartı iptal ettirdi. Trump'ın konu hakkında sosyal medyada yaptığı "Teşekkürler FIFA, adaleti sağladınız" paylaşımı da her şeyi açıklığa kavuşturdu. ABD milli takımının Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino ise sporu seven ve etik değerleri olan herkes bu kararı kutluyor. 100 kişiye sorun 99'u Balogun'un hareketinin kırmızı kartı hak etmediğini söyler ifadelerini kullandı. Avrupa Futbol Organizasyonu UEFA ise konu hakkında açıklama yaparak alınan karar kırmızı çizgiyi aşmıştır dedi. ABD'nin son 16 turundaki rakibi Belçika ise konuyu her türlü hukuki sürece götüreceklerini açıkladı. Belçika Futbol Federasyonu tüm takımların eşit mücadelesi için her türlü seçeneği değerlendirdiklerini belirtti. Resmi olarak tüm başvuruların yapıldığını vurguladı. Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia da kararla alay etti. 5 Temmuz'un 1 Nisan şaka günü olarak kutlandığını bilmiyordum. Federasyonumuzun yaptığı açıklamaların arkasındayım dedi. Almanya'nın yeni teknik direktörü olması beklenen Jürgen Klopp da konu hakkında yaptığı yorumda "Bu bizim oyunumuz, onların oyunu değil" dedi. Dünya Kupası Portekiz, İspanya ve ABD-Belçika maçlarıyla devam edecek. Cristiano Ronaldo bu Dünya Kupası'nın kendisi için son olduğunu ifade etti. "Ronaldo, 23 yıldır beni bitirmek isteyenler oldu fakat Tanrı bana çok cömert davrandı. Bir Dünya Kupası kazanıp kazanmamam Cristiano Ronaldo'dan fazla bir şey götürmeyecek" ifadelerini kullandı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence biliyorum.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Ho, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.
1: Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

Bak ışıklar ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor ağlamak.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen, masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

kolay mı, kolay mı gücüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı.

yazımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: belki ağlamadım çok.
1: Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: hayri hatırladın mı bu titreyen ellerimi?
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.